kanallı televizyonun siyah beyaz yılları. Hafızalarımıza yer etmiş şarkılar, şarkıcılar, görüntüler. TRT Müzik'te siyah beyaz başlıyor. Televizyonun ilk yıllarında yayınlar haftanın 5 günü, günde 5 saat olarak yapılıyordu. 1974 yılının Mart ayında 6 güne çıkan televizyon yayını, 1975 yılında artık haftanın her günüydü. Buna karşın yayın saatleri hala kısıtlıydı. Gece saat 12 olduğunda yayın biter, kapanış anonsundan sonra İstiklal Marşı yayınlanır ve hemen ardından ekranda bir yazı belirirdi. Televizyonunuzu kapatmayı unutmayınız. Bugün siyah beyazda 1975 yılındayız.

1975 yılında dillerden düşmeyen bir başka şarkı var şimdi sırada. Kendilerine has dansları ve neşeli şarkılarıyla Beyaz Kelebekler sizlerle.

1975 yılında Türkiye müzik gündeminin birinci sırasında o yıl ilk kez katılacağımız Eurovision şarkı yarışması vardı. Yarışmanın Türkiye elemelerinde finalistlerden biri de İskender Doğan'dı.

1975 yılında Eurovision şarkı yarışması Türkiye ülke gündeminden uzun süre düşmemişti. O yıl elemelere katılan çok sayıda genç şarkıcı ilk kez bu yarışmayla adını geniş kitlelere duyurdu. Bu isimlerden biri de henüz 18 yaşındaki Yeliz olacaktı.

70'li yıllar sadece pop müzikte değil, diğer müzik türlerinde de genç besteci, aranjör ve şarkıcıların adını duyurduğu yıllar oldu. Halk müziği ve sanat müziğinde radyodan yetişmiş sanatçılar bunlar arasında başı çekiyordu. İşte onlardan biri. Şakir Öner Günhan'la 1975 yılı.

Türkiye'de uzun yıllar boyu dilden dile dolaşarak kuşaktan kuşağa aktarılan türküler, TRT radyo sanatçılarının araştırma, derleme ve icra çalışmalarıyla belgelendi, notaya alındı, arşivlere girdi. Geleneksel müziğimizin korunup yaşatılmasında büyük pay sahibi olmuş isimlerden biri de Ali Ekber Çiçek'ti. Ali Ekber Çiçek'i 1975 yılında kaydedilmiş bir türküyle getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Usta sanatçı kendi derlediği türküyü hem çalıyor

1975 yılında Türk pop müziği genç bir ses daha kazanmıştı. Gerçek adı Rezzan Soyurgal olan genç şarkıcı, ilk planda dinleyici karşısına Aylin Urgal olarak çıkıyordu.

yıllarda birçok sanatçı sesini önce radyoda duyurdu, sonra televizyonla tanındı ve peşi sıra sahnelere transfer oldu. Müzik eğitimini Ankara Radyosu'nda alan Ela Altın da bunlardan biriydi. Sanatçı, radyo ve televizyon programlarında seslendirdiği bu şarkıya 1975 yılında yayınlanan ilk albümünde de yer vermişti. Ela Altın sizlerle. Oh.

0: Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olsam daldan varda, kırmızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.

Zeynep Başkan'ı ağırlıyor. Kendisi gelmez eme, ona asıl günden razı. Hay Fatime, Fatime. Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te.

0: Zirvedeki Türküler programına hoş geldiniz. Bugün rotamızı Karister Yaylası'na çevireceğiz.
1: Uzun göl manzarasını arkamıza alarak sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri seslendireceğiz. Ben çok sabırsızlanıyorum Merve. Hemen yola çıkalım. O zaman
0: haydi.

0: tutmazsan, güzel kızlar olmazsa ne olurdu halınız, ne olurdu hal. Güzel kızlar olmazsa ne olurdu halınız, ne olurdu hal.
1: Merve, memleketine geldin tabi. Aşka geldin orada.
0: Oh, gerçekten
1: Türkiye'de
0: öyle.
1: Türkiye'de patlattın. Hakikaten gerçekten. Trabzon'dur yolumuz. Ama şimdi Trabzon'un hangi yaylasına doğru yola çıkıyoruz?
0: Şimdi Garester yaylasına doğru yola çıkıyoruz. Bizde bir de Garester derler.
1: Garester.
0: Aynen, Garester yaylası. Uzun Göl'ün üstünde. Böyle hatta dünyanın sonu gibi, sanki başka bir yer yokmuş gibi bir yaylaya çıkacağız. Yine enfes manzaralar eşliğinde güzel yol maceralarıyla beraber Türklerimizi seslendireceğimiz masal gibi bir yaylaya yolculuğa başladık.
1: Merve, Garester'e giderken Uzun Göl'ün oradan geçeceğiz sanırım.
0: Evet evet, tam önden geçeceğiz. Hatta bu fotoğraflara da konu olmuş cami var ya hani, ve gölün tam dibinde, o caminin yanından sağdan Garester yaylasına doğru tırmanmaya başlayacağız. Daha önce gittin mi Uzun Göl'e Ercan?
1: Bir kere gittim. Çok gezme şansını elde edemedim. Gerçi yine bir işle alakalı gitmiştim Uzun Göl'e. Onun dışında gitmedim.
0: Gerçi son dönemlerde bayağı bir gelişti Uzun Göl'de. Ayder gibi çok fazla tercih edilen bölgelerden bir tanesi, turistik bölgelerden bir tanesi şu dönemde. Ama bizim gideceğimiz yayla Uzun Göl'le hiç alakası olmayan, tamamıyla doğayla baş başa olan bir yayla olacak.
1: Uzun Göl'ün daha yukarısına
0: evet,
1: gideceğiz.
0: Evet, çok daha. 2400 rakımlık bir evet. Yaylaya çıkacağız.
1: Zirveler bizim için.
0: Evet, zaten diyoruz ya 2000 rakımın altında hiçbir yere gitmiyoruz diye. Özellikle seçmedik aslında bunları, hani rakımlarına bakmadık ama böyle denk geldi. Güzel bir yayla. Yine Uzun Göl'ü dağın eteğinden, Garester Dağı'nın eteğinden görebileceğiz. Orada güzel Türklerimizi seslendiririz diye düşünüyorum.
1: Evet, sabırsızlanıyorum.

0: Aycan, bugün repertuarımızda hangi türkülerimiz var?
1: Merveciğim, bugün repertuarda bu bölgeye ait, Çaykara bölgesine ait çok güzel türküler seçtim. Sana da sürpriz olsun. Sen de bilmiyorsun.
0: Öyle mi?
1: Bence dinleyenlerimiz için de sürpriz olsun.
0: Tamam.
1: Yukarı gittiğimizde müzisyen dostlarımızla seslendirelim.
0: En büyük sürpriz bana olacak.
1: Evet, sana olacak sürpriz. Ama ben diyorum ki yukarı giderken bir türkü söylesek mi acaba?
0: Söyleyelim.
1: O zaman...
0: Of Çaykara yolları, ben bilirim onları, ben bilirim onları. Of Çaykara yolları, ben bilirim onları, ben bilirim onları. Çıksam yaylalarına, içsem soğuk suları. Çıksam yaylalarına, içsem soğuk suları. Çıksam yaylalarına, içsem soğuk suları. Çıksam yaylalarına.

0: Evet, bugün Zirvedeki Türküler programında Trabzon'un Karester Yaylası'ndaydık.
1: Karester Dağı'nın eteğindeki Karester Yaylası'nda birbirinden güzel yöre türkülerini sizler için seslendirdik.
0: Bir sonraki programda yeni bir yol macerasında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Türkülerle kalın.

0: Sabah makamı.
1: Ya.
0: Sabah makamının işte insanın böyle ruhunu nasıl sardığı hep malumdur. Zaten bütün efendim sabah makamını dinleyen insanlar mutlaka bunun tesirinde kalır. Ne hikmetse.
1: Eyvallah.
0: Bu makam tasnifleri konusunda böyle erbap vaktiyle bu makamları böyle sıralamış. İşte belli saatlere bölmüşler oracın.
1: Doğrudur efendim.
0: Efendim sabah makamı böyle seher

0: vakti ve
1: Eyvallah.
0: sabahın erken saatlerinde filan insandaki o duyuş, o akışı daha da böyle yoğunlaştıran enteresan bir makam. Buna işte bu insanı sürekli şeye götürür yani. Cenab-ı Hakk'a böyle davet eden bir makam.
1: Öyle değil
0: Evet.
1: mi ya, ya efendim?
0: Yani insandaki bütün hissiyatı, o dini duygularını, içindeki o bütün efendim gizli saklı ne kadar böyle gizlenmiş, saklanmış ne kadar duygular varsa hemen bakmışsın böyle harekete geçmiş.
1: Ya.
0: Hemen onun tesiriyle bir türlü çıkılmaz işin içinden.
1: Ya efendim.
0: Şimdi sabah makamı da öyle. Bize işte böyle bir algı yaptı yani. Hemen böyle kabzetti bizi yani
1: Ya.
0: aldı.
1: Ya efendim.
0: Pençesini aldı yani.
1: Dört tane ses. Ama ne
0: Ya
1: hale getiriyor insan
0: ya.
1: işte.
0: Ya. Yani bu hangi bilgi, hangi görgüyle yapılmış, icat edilmiş? Hani diyoruz ya bu memleketin kaynakları bakımından, varlığı bakımından, musiki varlığı, edebiyat varlığı, söz varlığı konusunda
1: Ha.
0: hep konuşulur. İşte o var, bu var, her şeyimiz var, var, var, var ama farkındalık ne kadar?
1: Ah efendim ah.
0: Ona bakmak lazım. Yani ne kadar farkındayız?
1: Ya.
0: Sabah makamı deriz ama o muhtevasını hiç düşünmeyiz, hiç aklımıza bile gelmez. Bu
1: Ya.
0: neyin nesidir yani? Kim icat etmiş? Niye icat etmiş? Nasıl bir şeymiş? Yani niye bizi bu kadar tesir altına alır mesela? Öyle ya. Hiç bir
1: Tabii.
0: haber insan bile mesela yabancı bir insan bile sabah makamının yanında çal vallahi tesirinden kurtulamaz. Yani mümkün değil.
1: Efendim bu işin musikinin bir de bilim kısmı var. Biz aşağı yukarı işte az çok sanat kısmı ile ilgileniyoruz. Aslında bilim tarafı da var. O bilim tarafını unuttuk biz. İlim tarafını unuttuk
0: Ya
1: musikinin.
0: o feyiz ve
1: Ya.
0: bereket kısmını hep böyle ihmal ettik.
1: Ya.
0: Bir köşede duruyor orada.
1: Ya efendim.
0: İşte inşallah insanlarımız ona da müdahale ederler. Oradan da o kaynaktan da beslenmeyi
1: Evet.
0: bilsinler.
1: Ya.
0: Tedavi için uygulanmış mesela.
1: Tabii, tabii efendim. Şifa.
0: Şifahanelerde
1: Tabii.
0: yani her makamın insan üzerinde, insanın ruh dünyası için açtığı bir sürü kapılar var. Ras makamında bir başka bir hastalık, Uşak makamında başka bir hastalık. Sabah makamında gene öyle. Psikolojik problemleri olan insanları
1: Tabi tabi
0: mutlaka bu
1: tabi.
0: makamsal tedavilerle bir noktaya taşınmışlar.
1: Kesinlikle. Buyursunlar denesinler.
0: Evet.
1: Olmuyorsa
0: Ama
1: konuşalım.
0: yok yani. Şimdi böyle bir uygulama yok.
1: Eyvallah.
0: Ama dün vardı, bugün yok. En ufak bir problemimiz olduğu zaman ya antidepresan
1: Tabi.
0: ve hemen bir psikoloğa
1: Eczanelere mi?
0: koşuyoruz.
1: Ya.
0: Hemen bir ilaçlar yazılıyor
1: İşte bunlar eski
0: filan.
1: eczane.
0: Yani
1: Eski psikolog bunlar.
0: evet. Efendim şimdi Münir Nurettin Hoca'nın
1: Evet.
0: okuyacağı Nigâh-ı Mest'ine canlar dayanmaz.
1: Ya.
0: Uyanmaz uykudan canan uyanmaz.
1: Ya.
0: Sabah ile devam edelim.
1: Edelim efendim.
0: Evet.
1: Buyurun lütfen.

0: nasıl bir naz, nasıl bir sabah olduğunu bile inanmıyor mesela. Allah
1: Ya
0: Allah. Çok ilginç,
1: ne
0: çok
1: beklemiş
0: enteresan.
1: gece sabah, geceden sabaha uyansın diye
0: Evet, uyanmaz
1: uyanmamış.
0: uykudan canan uyanmaz. Cevap yok. Hoca Allah rahmet eylesin Münir Bey.
1: Amin.
0: Çok vasıflı, çok büyük bir icrakar.
1: Ya.
0: Hangi eseri okusa mutlaka bir mühür üstünde var yani. O kendi has kabiliyetiyle.
1: Müthiş.
0: Bir de Münir Hoca'nın, senin de malumundur mutlaka değerli kardeşim, şan eğitimine gitmeden önceki
1: Önceki
0: kayıtları
1: kayıtlar
0: var.
1: ya efendim.
0: Akla ziyan. Biraz daha naifleşmiş yani, sesi biraz
1: Eyvallah.
0: daha tutma konusunda belki o şan eğitiminin vermiş olduğu bir takım o esprilerle
1: İşte o
0: o
1: gazeller.
0: kendini biraz daha böyle sanki o eski halinden biraz
1: Eyvallah.
0: daha böyle kendini geriye çekmiş.
1: Evet.
0: Öncekiler çok pervasız. Böyle
1: O
0: alabildiğine.
1: gazeller nasıl
0: Aman
1: efendim?
0: yarabbim.
1: Yani
0: Evet.
1: gerçekten o gazel formunun doruk noktası yani
0: Evet.
1: artık. Yani ondan
0: Çılgınca yani, böyle güç
1: ziyade bir şey ne
0: yetmez.
1: olur bilmiyorum.
0: Evet. Güç yetecek gibi değil yani, böyle bir eda, böyle bir okuma biçimi, bu kadar yüksek bir kabiliyet, o sesteki o devamlılık. Ama o sesi tutma, o efendime söyleyeyim, şan eğitiminden almış olduğu o böyle o espriler filan, sonradan işi biraz daha böyle yumuşatmış yani, okuma biçimini
1: Başka
0: biraz
1: bir
0: daha
1: tarz çıkıyor
0: tabii
1: ortaya.
0: başka bir tarz oluşturmuş kendisine,
1: Evet, o da
0: ama
1: güzel
0: her
1: ama
0: halükarda, her
1: ya.
0: halükarda çok büyük usta.
1: Müthiş efendim.
0: Çok büyük usta. Ben ama o ilk dönem taş plakları,
1: Ben de
0: hatta
1: hastasıyım.
0: üzerinde hala Osmanlıca yazar onların.
1: Ya.
0: Hiç yani Türkçeleşmemiş o şeyler o zaman.
1: Ya.
0: Latin harfleriyle de yazılmamış. Çok ilginç icraları var.
1: Müthiş. Mesut Cemil'in eşlik
0: Ya
1: ettiği o
0: ya.
1: gazeller. Vay efendim vay.
0: Bir tane Hüseyin'i böyle yörük aksak bir eser okumuş. İçinde bir gazel de değil efendim, bir oktav atıyor. Aman ya Rabbi ya. Aman Allah'ım dersin yani.
1: Sanki uçsuz
0: Evet.
1: bucaksız bir
0: Ya
1: ses ya.
0: gök yırtılıyor sanki. Yani öyle bir meyan çıkıyor ki.
1: Tabii, hakimiyet çok iyi. Müthiş
0: Evet.
1: efendim.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin. Amin.
0: Efendim, herkes okur. Herkes eser icra eder. Herkesin kendi gönlünde bir başka bir haldir. Hani derler ya, sevgi baht oldu ezelden bize.
1: Eyvallah.
0: Sizde
1: Sizde bir
0: bir türlü,
1: türlü,
0: bizde bir
1: bizde
0: türlü.
1: bir türlü. Tahir
0: Şimdi
1: hocam.
0: tabii ama bir farklılık var. Yani her gül dengi değildir.
1: Evet.
0: Birinin kokusu vardır, böyle alemi ihya eder.
1: Evet.
0: O güllerden bir tanesi Alaaddin Hoca.
1: Ay canım.
0: Bir eser okudu, hala yerine konmuş değil.
1: Ya.
0: Hala o eseri,
1: Hocasının eseri.
0: evet, bir nigah et. Kahrile bakma Allah aşkına. Bu eser böyle mi bir keyifle, bu kadar mı güzel okunur yani?
1: Ya efendim.
0: Yani dön der çevir, gece gündüz dinle, hiç yok ya. Böyle bir örnek yok yani.
1: Ya.
0: Milyonlarca insan okudu yine, ne yapalım yani. Ama
1: Tabii.
0: işte tat ve lezzet.
1: Ya.
0: Öyle bir koku yok.
1: Ya hocasının
0: Dinleyen.
1: kokusu var çünkü onda.
0: Evet.
1: Ya.
0: Evet. Asli terbiye dedikleri şey bu işte. Yani bir terbiye yolundan gelen insanlar, bir ekolden, bir usulden, bir efendim feyizden gelen insanların yapmış olduğu iş daha farklı oluyor. Evet.
1: Buyurun.

0: Vay vay vay.
1: Evet.
0: Vay efendim.
1: Efendim, şimdi aklıma ne geldi biliyor musun?
0: Buyurun, buyurun.
1: Hani derler ya, gözünde göz izi var. Sana kim baktı yarim?
0: Eyvallah.
1: Yani insanın sevdasının içinde saklı o sevdiği insan hakkındaki böyle bir yakarış, böyle bir dilek, sarı giyme,
0: Ya.
1: bir dahi gül takma Allah aşkına diyerek, yani beni yaktın,
0: Evet.
1: bari alem de yanmasın. Yani ben perişan oldum. Çünkü niye
0: Ya.
1: biliyor musun? Öyle bir şey var ki gözünde, öyle bir yere koymuş ki o sevgiliyi. Dokunulması mümkün olmayan bir yerde, gözünde ve gönlünde. Yani Allah aşkına diyor ya, yakarıyor ona.
0: Daha ne desin?
1: Yani
0: Ne desin
1: o
0: daha?
1: sevdasının nasıl böyle bir kurtarma davası var? Yani diyor ki yapma böyle bir şey.
0: Ya. Bir de
1: Çok.
0: hocayı dinlerken abim hep söylenir. Hubu avaz. Yani güzel ses cennet nimetlerindendir diye.
1: Evet.
0: Gerçekten şu an cennetteyiz biz onu dinlerken. Aa burası cennet olsa
1: Eyvallah.
0: gerek.
1: Tabii
0: Ya.
1: tabii. Eyvallah
0: Ya
1: eyvallah.
0: efendim.
1: Tabii. Evet, güzel lisan, güzel seda tabii.
0: Ha.
1: Öyledir. Gene böyle bu ekolden yine herkesin çok beğeneceğini zannettiğim bizim

0: ile asla vazgeçemediğimiz. Celal Bey, Celal güzel ses.
1: Vay efendim ya.
0: Aşık Dertli'nin de bir gazelini okumuş eserin içerisinde. İkbale zeval ersene var. Ben de kemal var. Mağrur kemal olmak ardınca zeval var. Şimdi bu eser bir türkü ama içindeki o gazel Celal Bey'e o kadar yakışmış, o kadar güzel okumuş ki Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Bizi Celal Bey o bölgeyi, Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri o plaklarıyla devri felek etti. Öyle bir aşina etti ki kendisine. Ben ne zaman dinlesem Celal Bey'i böyle kendimden geçerim. Allah tarafından bilmiyorum. Yani insanların herkes birilerini dinlediği zaman
1: Evet.
0: ruhunda mutlaka bir takım farklılıklar hissederler ama biz Celal Bey'i dinlediğimiz zaman perişan oluyoruz kardeşim.
1: Ya sizin meşrebinize yakın
0: Evet,
1: ondan dolayı.
0: meşrebimizden olduğu için
1: Ya,
0: evet.
1: ya.
0: Dinleyelim bakalım.
1: Peki efendim.

0: Plan süresi de az.
1: Yani.
0: Süresi az. İkinci sözü söyleme fırsatı verilmemiş. Gazel'de okuduğu için Allah rahmet
1: Ya.
0: eylesin. Hafız olduğu için cümleleri nasıl böyle meccediyor görüyor musun?
1: Müthiş, müthiş.
0: Yani Kur'an'da da mesela
1: Küfte taksimatın.
0: Kur'an
1: Müthiş ya.
0: okurken de hani bir cümleyi hemen
1: Abi.
0: tekrar baştan alırlar ya.
1: Ya.
0: Orada sözü bölmemek için hemen sözü başka yerden yakalıyor ve aynı şekilde
1: Tabii.
0: cümleyi bozmadan okuyabiliyor yani. İşte o da bir kabiliyet meselesi, bilgi
1: Olmaz mı?
0: meselesi yani. Allah rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Gene tabii Kerkük. Yani Kerkük deyince de epeyce konuşmak lazım. Dil fonatiği bakımından, kullandıkları Türkçe bakımından çok ilginç, çok enteresan bir bölge.
1: Müthiş bir
0: Tamamen
1: zenginlik,
0: tabii
1: değil mi efendim?
0: müthiş bir zenginlik. Bunun tabii bilinmesinde her zaman da onu söylerim yani. Kerkük havalarının, Kerkük hoyratlarının bilinmesindeki

0: en büyük sebeplerden birisi bizim hocamız Mehmet Özbek'tir.
1: Ya.
0: Mehmet Özbek
1: Ya.
0: hocamız bu işe çok emek verdi, çok gayret gösterdi. Yani tek tük bilinirdi böyle şeyler, söylenirdi. Ama o gerçek tavrıyla ve tarzıyla okuma geleneğini
1: Ya.
0: sağ olsun hocamız başlattı. Onlarla olan teşki mesaisi çerçevesinde mesela Abdülvahit Cüzecioğlu, Kerkük'lü bir sanatkar,
1: Evet.
0: o bölgenin. Çok ilginç, Kerkük Divanlı Tatyos Efendi'nin o Hüseyin'i semaisi var ya,
1: Ya.
0: öncesinde onu çalıyorlar.
1: Ya ne güzel. Ne
0: Ve
1: güzel.
0: onunla bağlayıp arkasından Kerkük Divanı'na başladılar. O gün
1: Ya.
0: izledim, Allah Allah dedim yani. O dönemde
1: Tabii.
0: ya güzel herkes yakalayabiliyor yani. Güzel olan bir şeyi hemen kabul etmişler, almışlar yani.
1: Senin o çünkü sana ait.
0: Yani çok güzel
1: Ya.
0: ya. Çok hoşuma gitmişti aynı zamanda.
1: Ya.
0: Abdülvahit Cüzecioğlu'ndan dinleyelim efendim. Kâr etmez ahım, sen gülizare.

0: Şu söz nasıl bir şey değil mi hocam
1: Tabii
0: ya?
1: tabii.
0: Sevmiş bulundum diyor. Yani bir baktım kendimi severken buldum. Yani ben öyle bir şey yapmadım. Kendi kendini sevdim işte
1: Kendi
0: yani.
1: kendine oldu.
0: Ya ondan sonrasına diyor çare yok artık ya sevdik.
1: Doğru. Onun
0: Ya
1: yapacak bir şey yok.
0: ya bunu neyini seviyorsun diyorlar ya malumunuz Mecnun'a.
1: Ya
0: Kara kuru bir şey bu.
1: tabii.
0: Bilmiyorum diyor ya. Bir gel bir benim gözümde bak da öyle gör yoksa.
1: Ya bir de benim gözümle görünüyor
0: Ya
1: tabii.
0: ya efendim.
1: Tabii.
0: Bilmiyorum diyor.
1: Evet. Geldik. Yavaş yavaş.
0: Nereye geldik efendim?
1: İş bize geldi artık. Yani
0: Eyvah
1: biz
0: peki.
1: Bir Esmere Gönül Verdim eserini
0: Bundan mı
1: okuyalım.
0: başlıyoruz?
1: Evet.
0: Peki efendim.

0: Ağzına sağlık.
1: Eyvallah
0: Yani
1: üstadım, sağ ol.
0: çok güzel. Sözler kime aitti?
1: Mehmet Turan Yarar. Çok kıymetli
0: Eyvallah, çok
1: şairimiz,
0: güzel.
1: Ankara'da
0: Maşallah.
1: yaşıyordu.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Hataylıydı hatırladığım
0: Maşallah.
1: kadarıyla. Günüçen Tanrı Korun şairlerinden, Akın Özkan'ın şairlerinden
0: Maşallah
1: çokça
0: çok.
1: bestelendi şiirleri. Muhteşem bir sözüyüm efendim.
0: Güfteyi bir daha tekrar eder
1: Tabii.
0: misin?
1: Gözlerin var. Yani bitmez bir baharım var benim. Yani benim baharı beklemeye bir ihtiyacım yok. Senin gözlerin var ya, benim bitmez bir baharım var diyor.
0: Evet.
1: Sen nazar kıldıkça artan iftiharım var benim. Sen
0: Eyvah.
1: bana bakıyorsun ya, nazar kılıyorsun ya. O benim için büyük iftihar. Dehre sultan etse ayar, beni yabancılar dünyaya sultan etseler,
0: Evet.
1: ihtişamım eksilir.
0: Allah Allah.
1: Sen kulum derken sınırsız böyle gidiyor. İtibarım var benim.
0: Allah Allah.
1: Ya
0: Allah.
1: Şeyh Galip
0: Allah.
1: Baba'ya burada. Efendimsin, cihanda itibarım varsa sendendir.
0: Evet efendim.
1: Ona nazir edin efendim.
0: Eyvallah, eyvallah. Çok güzel. Çok enfes bir şiir.
1: Eyvallah.
0: Evet. Yine bir İstanbul türküsüyle bağlayalım.
1: Ya.
0: Efendim, asırlık ezgilerle alakalı bir başka programda buluşmak dileğiyle ve ümidiyle.
1: Eyvallah, inşallah efendim.
0: Evet. Mendilimin yeşili. Aman doktor, canım doktor,
1: Ya.
0: derdime bir çare. Buyurun.

0: anlamadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Feci ile Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
2: Ne olur,
3: ne olur,
2: ne olur,
3: ne olur,
2: ne olur dön bana.
4: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne yarın TRT Müzik'te.

0: evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Ömer ve Mustafa'nın bu haftaki durağı Mersin Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı. Deniz kenarındaki muhteşem kamp alanlarıyla doğa severleri kendine çeken Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı, adından da anlaşılacağı üzere çam ağaçlarıyla dolu bir yer. Türkiye'nin birçok bölgesine kış hakimken, Erdemli'de yazdan kalma sıcak bir gün karşılıyor kampçıları.
1: Erdemli'nin en güzel yeri Ömer abi burası. Erdemli Çamlığı diye geçiyor.
2: Ya Mustafa, buranın metnini çok duydum. Gelelim dedik, geldik.
1: Ve bu sezonda bile karavancılar tabii devamlı kalıyorlar. Tabii Mersin'de kış olmadığı için.
2: Şu anda sezonun da sonu. Yani
1: evet.
2: Bizim taraflarda Ankara'da ve Karadeniz'de son. Ama burada hiç son mum gelmemiş.
1: Evet.

0: Evet, devam. Karavancılar devam ediyor. Gayet güzel. Mersin'e yaklaşık yarım saat uzaklıkta. 40 dakika mesafede bir yer. Güzel bir ortam. Yani şehrin içerisinde böyle bir tabiat parkının olması gerçekten burada yaşayanlar için bulunmaz bir fırsat. Çünkü nefes alınabilecek bir yer. Hemen evinizden çıkıp gelip böyle burada kamp yapabilirsiniz, çadır kurabilirsiniz ya da günübirlik takılabilirsiniz. Güzel bir ortam.
1: Evet, güzel şeyler de var. Tiny House'lar var. Bunlar kiralanıyor galiba. Galiba belediye işletiyor Ömer abi burayı. Yani ne milli parklara var. Bağlı ama belediye işletiyor.
2: Milli parklar belediyeye vermiş.
1: Böyle çok ilginç bak, salyangoz dedikleri gibi. Evet, salyangoz çadırlar var. Ömer abi biraz kumlara doğru gidelim de oralarda bir yerde belki park yaparız kampımızı. Burada şeyler var zaten, çadırlar falan var. Şöyle bir en azından denizi görelim bakalım.
2: Mustafa, aracımız 4x4. Buradan batmadan gideriz. Git, yeri keşfedelim. Ondan sonra çadırı da kurarız. Karavanı da yerleştiririz.
3: Çam ağaçlarının arasından kumsala çıkan yol, ziyaretçilerine farklı etkinlikleri aynı anda yapma imkanı veriyor. Kamp veya piknik yapmak için gelenler, yaz aylarında denize girip serinleme şansına da sahip oluyor.
4: Şu köşe
3: kampçılarımız
4: var,
3: manzaranın keyfini çay içerek çıkarmak istiyor. Bunun için bir an evvel kamplarını kurmaları gerekiyor.
4: Adem abi hoş geldin. Gel. Gel böyle gel. O tarafa hiç girme. Gel.
5: Oo, Ömer başkanım.
4: Sen neredesin ya?
5: Seninle buralarda karşılaşmak ne kadar güzel bir şey. Ben seni dağlarda görüyordum her zaman. Bu sefer Erdem'i de gördüm.
4: Nadir. Kuma iniyorum.
5: Gördüğüm Mustafa Bey.
4: Mustafa Bey.
5: Sayın hocam.
6: İyi misiniz?
5: Nasılsınız?
6: Teşekkür ederim.
5: Çok teşekkür ediyorum.
6: Ne sürpriz ya. Vallahi iyi yaptınız.
5: Duyduk sizin burada olduğunuzu. Sürpriz yapayım dedim.
6: Kampçı adam hemen hazır bak. Görüyor musun? Sırt çantası.
4: Adem abi sen bu gece bizde kal. Çantanı getirmişsin. İstersen malzemeni çadırın içine at.
5: Çok ısrar ediyorsan kalır.
4: Kal. Özledim ben seninle kamp yapmayı. Kal.
5: Tamam bakalım. Geliyorum.
3: Çamlardan yayılan mis gibi koku, dalgaların enstrümanları andıran sesi eşliğinde ve tabii ki güneşin yarenliğinde başlıyor türkü ziyafeti.

0: Her kampta farklı lezzetleri arkadaşlarına sunan Ömer'in bu akşamki menüsünde Saç'ta leziz mi leziz yörük kavurma var.
1: Ah Ömer abi, çok güzel. Deniz kenarında ilk kez kamp yapıyoruz. Gerçekten deniz kampı da güzel oluyormuş. Bunu da gördük.
2: Mustafa, ben genellikle 1700-1800 rakımlardan aşağı bir yerde kamp yapmayı seviyorum.
1: Ya biz genelde dağda yapıyoruz, evet, ama...
2: İlk defa değil de bu ikinci oluyor. Ben Karadeniz'de de bir sahil kenarında yapmıştım, Fatsa'da. Ama buranın coğrafyası biraz daha güzel. Ya,
1: hava güzel.
2: Hava güzel, rüzgar yok.
1: Eylül sonu olmasına rağmen Mersin tabii burası. Yani sezon devam ediyor. Ya burada kış olmuyor aslında.
2: Gördün
1: kış oluyor mu
2: burada?
1: Mustafa,
2: arabayla gelirken coğrafyaya girdik, yemyeşil oldu.
1: Tabii,
2: sanki
1: tabii.
2: Hiç,
1: Karadeniz gibi.
2: Sonbahar gelmeye başlamamış.
1: Evet. Tabii biz Ankara'dan gelince kurak, çorak iklimden.
2: Yani çorak iklimden yemyeşil bir iklim.
1: Yemyeşil bir yer bizim gerçekten gönlümüzü, gözümüzü açıyor.
2: Bitmiyor, kışın da bitmiyor.
1: Yok yok, evet. Şimdi portakal, mandalina, o yeşil limonlar. Burada tam zamanı. Ekim'den sonra. Harika bir ortam, gerçekten güzelmiş. Türkü coğrafyasında da çok önemli bir yeri vardır. Özellikle Silifke türküleri. Mut, Silifke türküleri çok, hem okunması güçtür, ustalık ister yani. Ayrıca bu yörede klarnetle çalarlar. Adem abi eserleri. Tabii tabii, türküleri klarnetle çalarlar.
2: Çok iyi.
1: Tabii. Cavit Erden isimli bir derlemeci üstadımız vardı. Genelde türküler de ondan derlenmiştir. İşte indim geldim Silifke'den buraya, Anamur yolları. O kadar çok güzel türküleri vardır ki şeyin, Mersin'in.

0: türü, nesli tehlike altında olan, eşsiz güzelliğiyle insanı adeta büyüleyen kum zambakları, gün doğumu manzarasına ayrı bir renk katıyor.
1: Kızılçam meşhur zaten buralarda. Kızılçam ormanı var. Tabiat parkı gerçekten güzel. Bu hizmeti de çok hoş.
2: Adını bu çamlardan mı almış? Çamlık diyorlar ya buraya.
1: Çamlık, evet, çamlık. Çamlardan almış.
0: Kahvaltı öncesi sahilde ve ormanda kısa bir yürüyüş zamanı. Fırından yeni çıkmış pidelerin kokusuyla kampçılarımız kahvaltı hazırlıklarına başlıyor.
3: Evet. Akşam keşfettin. Kolay gelsin.
4: Tamam, hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim.
5: Temim'i gördük, vallahi güzel kaşarlı bir şey götürüyordu. Canımız çekti ama hemen oluyor mu o işler? Nasıl oluyor?
4: Kaşar getirmesini yapayım.
5: Kaşar getirmemiz lazım. Normalde kaşar getirince mi böyle oluyor?
1: Gel abiciğim.
3: Malzemesi, hamuru bizden, malzemesi sizden demek istiyor.
2: Sende malzeme yok mu şimdi?
4: Hocam bizde yok da. Şu kafete şeyle var.
2: Bir yanda.
4: Markette var. Getirin doğru yapmışsa kaşarı bir de yapayım ben. Sabah
5: sonra. Olabilir.
4: Abim de bilir.
2: Sen bir 3-4 tane boş tavaş yapsana bize kahvaltı yemeğe.
4: Pide yapayım, ince tırnak.
2: İnce tırnak pide yap bize sen, 3-4 tane sıcak.
5: 3-4 tane mi?
2: He. Ekmek de var.
4: Nereden en güzel pidesini üretiyoruz? Başka fırın yok
5: burası. Evet evet, çok ilginç. Burada bir fırın olması bile zaten başlı başına bir olay.
2: Odun ateşi olması muhteşem.
5: Evet.
3: Kara fırın dediğimiz.
5: Ama şu malzeme işini yapsaymışız iyi olurmuş.
2: Ya şuradan bakalım, alalım mı? İstiyorsanız.
5: Yumurta falan da yok değil mi? Sadece boş pide yapacağım bize şimdi.
2: Ama öyle şeylere girmiyor.
4: Ya tarla bu genetiği uygulamışlar.
2: Of of of. Of of.
5: Bir de şey olsaymış bunun üstünde işte.
3: Bunu bizden tarafa doğru uzat ustam.
2: Neyse, gidene kadar bir tanesini gömelim sıcak sıcak. Abi fırın da güzel pişirmiş ha maşallah. Sen bize bir de şey ver.
5: Üçümesin
2: de. Kağıdı.
5: Değil mi?
3: Herkes birer pide omuz olsun arkadaşlar.
0: Fırından yeni çıkmış pidelerin kokusuyla kampçılarımız kahvaltı hazırlıklarına başlıyor. Bu sabah

0: kahvaltıda Osmanlı mutfağından bir lezzet. Mantarlarla çeşnilenmiş soğanlı yumurta var. Kampçıların bu haftaki konuğu Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Doktor Zeliha Tuğus.
1: Oraları tanıtıyoruz. Kamp hayatını biraz gösteriyoruz, tanıtıyoruz. Gece biz burada konakladık. İşte çadırda kaldık. Bir de karavanımız var. Çadır, karavan hayatı derken hem biz de böyle bir zaten bu işi çok sevdiğimiz için bir de gösterelim. İnsanlar görmedikleri yerlerde görsünler diye böyle bir tarz çalışmalar yapıyoruz. Siz de sağ olun, hoş geldiniz. Biraz kendinizden anlatın bize, neler yapıyorsunuz?
2: Adım Zeliha Tuğus, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde doktor öğretim görevlisiyim. Alanım eski Türkçe. Daha çok etimoloji çalışıyorum. Aynı zamanda Mersin Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu'nda danışman hocasıyım.
1: Evet.
2: Türkülerimizin çok ayrı bir yeri var. Özellikle milli kültürümüzü aktarmada en büyük rol türkülerimize düşüyor. Bir eğitim fakültesi hocası olarak da bu kültürün unsurlarını aktarmak bizim en büyük amacımız.
1: Ne güzel.
2: Türkülerimizle, keyifle bu işi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz öğrencilerimizle.
1: Türküler alanınıza destek oluyor tabii.
2: Tabii.
1: Türkülerde de biliyorsunuz hikayeler ya da daha eski sözcükler var bazen. Onları yakalıyorsunuz değil mi? Biz bazen bu ne demek diye göresel tabirler de var ama çok eski Türkçeden gelen kelimeler de var içerisinde türkülerde.
2: Tabii ki de yazılı kaynaklarda tanıklanmamış ama türkülerde hala devam eden binlerce yıllık sözcüklerimiz var bizim.
1: Sözcüklerimiz var yani.
2: Ağız özelliklerimizi yine türkülerde görmek, bu zenginliği görmek, yaşamak mümkün.
1: Evet. Bir arkadaşımız daha vardı, o katılacak bize herhalde.
2: Evet, gastronomi bölümünden bir öğrencimiz var. Mersin mutfağı, gastronominin özellikle bu son dönemlerinde parlayan mutfaklarından.
1: Türkü de söylüyor.
2: Aynı ondan zamanda Türk Halk Müziği Topluluğu'nda başkanı.
1: Ne güzel.
2: Çok başarılı bir öğrencimiz.
1: Ondan da bir türkü dinleriz. Siz de saz çalıp türkü söylüyorsunuz bildiğim kadarıyla. Bağlama
2: elimizden
1: da çalıyorsunuz.
2: Elimizden geldiğince bağlama, kabak kemane, biraz
1: Kemal
2: tar.
1: Var. Oo, bayağı iyi. Çok iyi. Kamp hayatıyla hiç daha önce bir deneyiminiz, ilginiz oldu mu?
2: Bu yıl biz de kamp tecrübesi yaşadık.
1: Öyle mi?
2: Mersin bu anlamda çok şanslı. Çünkü birden fazla kamp alanları, kamp parkları var. Siz burayı tercih etmişsiniz. Aynı zamanda Taşucu'nda, Akçakıl'da birçok yerde kamp alanları var.
1: Evet.
2: Biz birkaç günü deniz kenarında değerlendirdik. Birkaç günü de yaylalarda, göletlerde değerlendirdik. Özellikle Mihrican Göleti. Gerçekten eşsiz manzarasıyla çok güzel
1: yakın
2: bir kamp
1: mı, merkeze
2: yeri.
1: Merkeze yakın bir yer.
2: Çok yakın. Yani
1: orayı not alalım.
2: 30 dakika, 40 dakika en fazla sürer. Çok güzel bir
3: yüksek
2: gösteri var.
3: Mı?
2: Yüksek rakımlı. Manzarası, doğası, bitki örtüsü çok başka. Zaten Mersin'in en güzel tarafı bence bu. Ben Mersin'i çok seviyorum. Mersin'e aşığıyım. Hemen deniz kenarına gidip denizin tadını çıkarabilirsiniz. Kar istiyorsanız eğer yarım saat yukarı çıkıp yayla, kışlak hepsi çok yakın birbirine.
1: Zaten merkezde öyle çok kış da olmuyor bildiğimiz kadarıyla. Biz çok kara kıştan geldiğimiz için Ankara'dan Mersin gerçekten bu dönemde de harika. Şubat'ta da Mart'ta da her dönemde harika. Kışın denize giren oluyor mu?
2: Tabii ki de Aralık ayında çok özellikle sabah saatlerinde çok kalabalık plajlarımız.
3: Deniz suyu sıcak o zaman normalde.
1: Tabii soğumuyor öyle çok fazla.
3: Ege gibi soğuk değil.
1: Yok, kahvaltı devam ediyor. Şeyimiz pişiyor. Adem abi birer çay alabiliriz sana zahmet olmasa orada. Bize simit de getirmiş sağ olsun Zeliha hocam.
2: Afiyet olsun.
1: Biz de burada pide yaptırdık. Hemen burada girişte pideci varmış. Sabah onunla biraz sohbet ettik. Bir de pide yaptırdık. Karınca bir kahvaltı yapalım burada beraber. Hocam buranın özelliği de sabah gördük. Koruma altına alınmış. Kum zambakları.
3: Kum zambak.
1: Evet. Çok harika da kokusu vardı.
3: Akşam oraları nefis gezdik. Kokusu vardı. Akşam otururken dalga dalga geliyordu. Evet, çok da güzel bir havası vardı.
1: Var mı bilginiz bu şeyle ilgili? Yani kum zambağının haricinde buradaki doğal yaşam ya da bitki örtüsüyle ilgili bir bilginiz var mı?
2: Öncelikle kum zambakları dünyadaki nadide bitki örtülerinden bir tanesi koruma alanında. Biz şu an Erdemli Çamlığı'ndayız. Var ama asıl Erdemli'den önce Alata mevkiinde neredeyse bir tarla boyutunda.
1: Ha, o kadar.
2: Orada çok daha görseli de güzel. Koruma altında olan bir bitki örtümüz. Aynı zamanda karettalarında yaşam alanıyla örtüşüyor kum zambaklarının yaşam alanı.
1: Öyle mi? Onlar da aynı bölgede.
2: Onlar da aynı bölgeyi tercih ediyorlar. Şu an koruma altında ama umarım bunun devamı, bu korumaların devamı olur.
1: Gelir, evet.
3: Karettanın mevsimi ne zaman tam sahile çıktığı zaman?
2: Mersin Üniversitesi yine bu alanın uzman biyologları

0: dolayısıyla yılın belli dönemlerinde özellikle bu karataların yumurtadan çıkış dönemlerinde yine profesör hocalarımızın eşliğinde çok güzel kamplar düzenleniyor. Özellikle çocuklara yönelik. Bu çocuklarla Ağustos sonu, Eylül başı diye hatırlıyorum. Biz de birine katılmıştık kızlarımla. Gece kamp alanında kalıyoruz. Karataların gece 2, 3, 4'te çıkışlarını onları işte herhangi bir müdahalede bulunmadan, rahatsız etmeden izleme fırsatı buluyoruz. Evet. Bu da dünyanın nadide bölgelerinde olabilecek bir şans.
1: Evet, evet, evet. Çok
0: bu yüzden güzel, biz çok şanslıyız gerçekten. Evet. Aynı zamanda burada bir karate rehabilitasyon merkezi var yine Erdem'de.
1: Öyle mi?
0: Evet, orada da gençler gönüllü olarak çalışıyorlar.
1: Ne güzel.
0: Çok güzel çalışmalar var.
1: Çünkü yarınlara bırakabilmemiz için korumamız lazım. Yani doğayı koruyacağız, doğayı seveceğiz. Bizim çocuklarımız, torunlarımız bizden sonra gelen nesillerde görsün bu güzellikleri diye. Bu kum zambağı çok mesela nesli tükenecek. Öyle bir bilgi var. Evet. Nesli tükenecek ve bizden sonraki insanlar göremeyecek. Çok yazık bir şey. O yüzden gerçekten koruma alanını almak lazım. Ömer abi, acıktık iyice.
2: Az kaldı.
1: Çaylarınızı için soğutmayın. Hocam da simit getirmiş. Şöyle ucundan birazcık alalım. Simit de değil bu. Ne böyle? Gevrek güzel bir şey.
0: Tereyağlı simit.
1: Tereyağlısı.
0: Mersin coğrafik olarak geçiş bölgesi olduğu için birçok kültürün yemek kültürünü kendisi de harmanlayarak çok güzel bir şekilde sunuyor bize.
1: Evet.
0: Yani siz Mersin mutfağında Antep'in de izini görürsünüz, Hatay mutfağında izini görürsünüz, Niğde'nin,
1: tabii,
0: Orta Anadolu'nun da izlerini görürsünüz. Yani çok kozmopolit bir yer olduğu için çok ilginç bir mutfağı var.

0: Ömer ve Mustafa'nın bu hafta bir konuğu daha var. Heval Sungur Tekin. O da ekibe dahil oluyor.
1: Merhabalar.
2: İyi misin?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz. Seni bekliyorduk. Hocamla biz türküler söyledik sabah. Bir tane de senden türkü dinleriz ama önce seni bir tanıyalım. Ne yapıyorsun? Öğrenci misin? Nerelerdesin?
1: Evet efendim, ben Mersin Üniversitesi'nde okuyorum. Gastronomi Mutfak Sanatları bölümü 3. sınıf öğrencisiyim.
2: Gastronomi?
1: Evet.
2: Geleceğin mesleği. Öyle mi? Gastronomi eskiden yoktu. Yeni bir bölüm herhalde.
1: Evet, kesinlikle.
2: Çok hoş bir bölüm herhalde.
1: Evet.
2: Seviyorsun.
1: Çok severim.
2: Yemek yapmayı.
1: Evet, yemek yapmayı çok severim. Mutfakta bulunmayı da çok severim.
2: Ne güzel, ne güzel. Peki ben sana bir espri yapayım. Gastronomi türküsü biliyor musun?
1: Öyle bir şey.
2: Öyle bir türkü var mı diyeceksin ama türküler

0: içinde her şey var.
1: Evet.
0: Mesela zeytinyağlı yiyemem. Helvacı helva. Bunlar hep yemeklerle ilgili türkülerimiz, birçok türkümüz var.
1: Var, doğrudur.
0: Böyle bir sıralasak gastronomi türküsü desek var. Evet, böyle bir proje olabilir değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Aklında olsun.
1: Tabii ki.
0: Var mı öyle bir bildiğin? Mesela o şeyi bilir misin? Zeytinyağlı yiyemem.
1: Bilirim.
0: Okuyalım hocam onu.
1: Yok.
0: Hadi beraber. Buyurun o zaman. 3, 4.

0: Mersin Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı, karavancıların da gözdesi. Ekibimiz kamptan ayrılmadan önce karavancılarla hoş bir sohbete dalıyor.
1: Merhaba.
2: Merhabalar.
1: Nasılsınız? Müsait misiniz?
2: Buyurun, müsaitiz.
1: Bir merhaba edelim dedik.
2: Tabii, buyurun.
1: Nasılsınız, iyi misiniz? Mustafa ben.
2: Ali'ye.
1: Merhaba.
3: Eşim İrina.
4: Ömer.
5: Ali'ye. Merhabalar.
1: Merhaba. Şöyle geçeyim ben.
2: Ali'ye mi?
6: Tanışın.
1: Çok oturabilir miyiz biraz? Ne misafir demek, olalım size dedik.
2: Ne demek? Buyurun, buyurun.
1: Biraz abi sohbet edelim istedik.
2: Abi, hayır,
1: biz de karavancıyız. Sizin de daha deneyimli olduğunuzu düşünerek geldik buraya. Niye? Çünkü böyle kendinize bir bahçe yapmışsınız. Evet. Komplike bir şey görünce dedik bir merhaba edelim.
2: 3 sene bir fiil yazlı kışlı yaşanırsa.
1: Öyle mi?
4: Yazlı kışlı.
2: Yakın oluyorsunuz. Oo. Evet, yazlı kışlı. Oo, kışın sene doğasını yaşamak da çok güzel. Yaz da güzel.
1: Tamam.
2: Ama benim tercihim kış. Çok güzel.
4: Benim
2: çok
4: tercihim de kış.
2: Böyle tamam. Yağmurun sesi, yağmurun evet kokusu, ağaçların nefes alması bizim için her şeye değiyor.
1: Size bir soralım dedik, yani nasıl zaman geçiyor burada? Yani mesela sıkılmıyor musunuz? Her şeyden önemlisi 3 yıl yaz kış buradasınız.
2: Şimdi kısaca bir şey söylemek gerekirse, işte deniz ve doğanın olması doğadaki karbondioksiti oksijene çeviriyor, temiz oksijene. O da bize huzur veriyor, sağlık veriyor, mutluluk ya veriyor, hormon
1: çok
2: aşırıyor.
1: Önemli bir bilgi.
2: Bakın biz 2,5-3 sene önce buraya niye geldik? Eşim Ukraynalı, savaşa başladılar. Ha. Savaştan dolayı oradan ailesi gel, orada strese girdi. Ama buraya geldik, burada antidepresan tamam olayını yaşıyor. Çok huzurlu, çok rahat. Onun için de gidemiyoruz, kaldık burada doğada.
1: Hayır, bu şeyi de tavsiye ediyorsunuz insanlara. Bu kampçılık ya da işte karavancılık, doğada yaşam, bunu tavsiye ediyorsunuz. Biraz önce söylediğiniz önemli bir noktaydı. O nefeslenmek, o tabii, huzuru tabii bulmak
2: temiz
1: gerçekten.
2: Temiz havayı solumak en büyük ilaç. Ücretsiz, yani şöyle doğaya çıktığınız zaman tabii ücretsiz mutluluk hormonunu evet alıyorsunuz bünyenize. Bundan güzel bir şey evet yok.
1: Çok teşekkür ederiz.
4: Çok teşekkür
1: yine
4: ederim.
1: Gelelim. Çayımız vallahi alacağımız olsun. Çok çayınızı içmeye geleceğiz
2: memnun
1: yine.
2: Memnun olduk.
4: Biz memnun olduk.
2: Ama hakikaten bir defa geldiğinizde çay içmeden gelin ki burada içelim.
1: Tabii öyle yap.

0: yaparız.
1: Kampçılar, çocukların doğa hakkında bilinçlenmesine önemli katkılar sağlayan Doğa Fen Okulu'nu ziyaret ediyor.
2: Doğa ve Fen Okulu. Allah Allah. İlginçmiş. Gel bir gidelim. Bir malumat alalım, bilgi alalım. Selamlar.
3: Hoş geldiniz.
4: Nasılsınız?
3: İyiyiz. Çok
2: merhabalar Ömer.
3: Merhaba. Hüseyin Arslan benden.
4: Dikkatimizi çekti de Doğa ve Fen Okulu deyince bir soralım dedik. Neymiş burası?
3: Şimdi hocam bu Türkiye'de tek bir proje. Doğa Fen Okulu olarak bizim öğrencilerimiz gelip haftada bir gün. Yani bir derslerini sürekli burada istiyorlar. Bunlar... Doğayla iç içe bir ders istiyorlar.
4: Buradaki... Okuldan geliyorlar.
2: Ana sınıfı mı normal okul mu?
3: Ana sınıfta geliyor. Özel öğrencilerimiz de geliyor. Haftada bir gün burada derslerini istiyorlar. Hem burada doğa yaşamı şey yapıyorlar.
4: Görüyorlar ha. Çok güzel görüyorlar. Ya.
3: Harika ya. Köy okullarından gelip ilk defa denizi gören öğrencilerimiz de var.
5: Bakalım.
3: Buyurun hocam. Ha.
5: Çok güzel ya. Harika.
6: Merhaba. Kolay gelsin.
2: Kolay gelsin hocam.
7: Doğal yaşam becerilerini belli yaşta sınav veriyoruz. Çadır evet. Kurma, ateş yakmaya. Bizim altar. Buradaki amacımız şu şekilde. O günkü dersimiz doğaya entegre etmek. Doğaya saygı.
5: Evet, evet, çok güzel ya.
2: Bir ders mi burada görüyor çocuk?
7: Bir ders değil, bir gün boyunca.
2: Bir gün boyunca, bir sınıf.
7: Evet, 17 kişilik bir sınıfımız geldi. Sayısı 17 kişi. Bugün derslere batamadık. Hayat bilgisi, fen bilimlerini burada işliyoruz.
5: Çok güzel.
7: Evet. Örneğin canlılar konusunu burada işliyoruz. Canlı, cansız.
4: Okuldaki dersi burada işliyorlar.
2: Çok güzel hocam, bayıldım
7: İklimi
2: yani.
7: İklimi tanıtıyoruz, ağaçları tanıtıyoruz, Akdeniz bitki örtüsü tanıtıyoruz. Denizdeki nesli tükenen canlılar tanıtıyoruz. Karate kaplumbağalarını tanıtıyoruz. Ardından kum zambaklarımız var. Çok
5: evet,
7: değerli.
5: Evet,
7: şu anda çiçek açtı. Onların işte koruma altında olduğunu, endemik olduğunu, çocuk burada endemik kelimesinin ne olduğunu öğrenebiliyor.
5: Tabii çok.
7: 2019 yılında Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına başlayan bir proje. İsmi Erdemli Deniz ve Orman Okulu'ydu. Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı projeyi çok beğendi. Ve 2021 yılında burada eğitimleri açtı öğretmenlere ve ismini değiştirdi. Her yere deniz olmadığı için Doğa ve Fen Okulu olarak değiştirdi ismini bakanlık. Bakanlık düzeyinde iki eğitim verdik biz burada.
2: Bu yayılacak mı Türkiye genelde?
7: Var şu an.
2: Var mı?
7: Samsun'da var, Konya'da var şu an.
2: Süper, benim memlekette de varmış. Aa evet, bayıldım.
7: Samsun Canik de var orada.
2: Canik de. Evet, çok güzel, çok sevindim ya. Büyük bir proje. Biz içinde, biz de doğanın içindeyiz. Genç yaşta, çocuk yaşta böyle hep benim aklımdaydı yani. Çocuklara bu eğitimi yahut da bu işi sevdirmek gerekiyor. Siz bu işi mükemmel başarmışsınız.
7: Çocuklar
2: tebrik ediyorum
7: sizi. Gelmeden bir önce uykular kaçıyor. Gideceğiz. İşte
5: tabii.
7: Heyecanlanıyorlar, uyuyamıyorlar.
2: İşte bu çocuklar kampçı olacak, offroadçu olacak, dağcı olacak. Ve bunlar doğaya saygı duyacaklar ve temiz saygı. Tutmayı öğrenecekler. Bizim en büyük derdimiz doğayı pis bırakırlar. Hayatta bırakmaz bu çocuklar.
7: Biz burada çöp toplatmıyoruz. Çünkü kendileri çöp atmadıkları için çöp toplatmıyoruz.
1: İki keyifli günün ardından Erdemli'den ayrılma vakti geliyor. Dönüş yolu için hazırlıklar başlıyor. Fakat önce her zaman olduğu gibi Ömer ve Mustafa kamp alanını ve çevresini temizliyor. Kampçılarımız biriktirdikleri güzel anılarla doğada ayak izinden başka bir iz bırakmadan Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı'na veda ediyor.

0: kız, şu radyoyu aç da bakalım neler söylüyor. İlk çıkan şarkı senin manin olsun.
1: Hatırlamakla unutmak arasında bir yolculuksa zaman, bu yolun pusulası sesler, şarkılar çoğu zaman. Bir şarkı alır, geçmişe götürür, bir ses puslu anıları siler, geçmiş şimdiye dönüşür. Mazinin sesleri ise en çok TRT radyolarında birikir, TRT radyolarında duyulur.

0: en sevilen yorumcuların, günümüzde de ışığını kaybetmemiş yıldızların sesleri, şarkıları ve söyleşileri radyo arşivinde. Radyo arşivindeki bu özel anları ekrana taşıyan, izleyicisine geçmişi yeniden yaşatan Maziden Gelen başlıyor.
1: Değerli seyirciler, ünlü bir sihirbaz olarak şimdi sizlere büyük bir gösteri yapacağım. Bu görmüş olduğunuz kutudan...
2: Ne çıkacak ya? Tavşan.
1: Evet, tavşan çıkacak.
3: Havuç, havuç, havuç. Gel. Havuç, havuç, havuç. Gel, havuç. Havuç.
0: Bugünkü konuğumuz unutulmaz şarkılarıyla, eşsiz yorumlarıyla zirveden hiç inmeyen...
4: Nilüfer.

1970 yılında bir gazetenin açtığı ses yarışması, altın ses yarışması ilanlarını gördüm. İşte o zaman 14-15 yaşlarındayım. Karar verdim, bu yarışmaya katılacağım dedim. Katıldım ve birinci oldum. Kadın seslerinde birinci oldum. Yine o yarışma sırasında tanıştığım önemli bir plak şirketinin prodüktörü Nino Baron'la görüştüm. Bana plak teklifinde bulundu. Ve o plak şirketiyle hemen bir sözleşme yapıldı. 2 yıllık bir gecikmeden sonra ilk 45'liğim çıktı. İlk 45'liğimde ağlıyorum yine, kalbim bir pusula.

0: 1972 yılında Kalbin Bir Pusula adlı ilk plağını çıkaran Nilüfer'in profesyonel müzik yolculuğu da başlamış olur. Genç yorumcu yeni bir plak daha dolduracak ve bu kez sesini geniş kitlelere duyurmayı başaracaktır. Bu yeni şarkı Nilüfer'e şöhretin kapılarını açacaktı.
1: Daha sonra Dünya Dönüyor isimli bir şarkı getirdiler. Dediler ki bunu söyleyeceksin dediler. Peki dedim ben de. Zaten o zaman çok gençtim ve hep kararları başkaları veriyorlardı. Beni hep başkaları yönlendiriyordu. Kendi kararlarımı veremiyordum. Tamam dedim. Dünya Dönüyor büyük başarı getirdi bana. Bir anda şarkı herkesin dilinde dolaşmaya başladı. Dünya

Dünya Dönüyor'la büyük ilgi gören Nilüfer, bu başarısını göreceksin kendini, aldanırım sana, başıma gelenler gibi yeni şarkılarla da sürdürür. 1975 yılındaysa Nilüfer'in Erevizyon şarkı yarışması serüveni başlar.

1975 yılında Eurovision şarkı yarışması finallerine katıldım ben. Boşver isimli bir şarkıyla. Ve bu şarkıyla finale kaldıktan sonra

Şarkı hakkında bir takım söylentiler çıkması yüzünden üstelik her şey çok da iyi giderken yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. 1978 yılında

0: televizyon yolculuğu hayal kırıklıklarıyla sonlansa da müzikle dostluğunu hep sürdürdü Nilüfer. 1978'de Müzik, bir sonraki yılsa 15 Şarkı adlı albümlerle çıkar sevenlerinin karşısına. Albümlerinde yer alan şarkılar da, şarkıların düzenleme ve altyapıları da dönemin müzikal ruhuna uygundur elbette.
1: Git ona, git benden, selam söyle, selam söyle.
2: Uzun yıllar işte yabancı şarkılara daha çok Türkçe söz yazılıyordu ve onları seslendiriyordum ben. Bunların içinde İtalyan şarkıları vardı. İşte benim o yıllarda çok sevdiğim Mina, İtalyan şarkıcısı Mina'nın şarkıları oluyordu. Enrico Macias'ın şarkıları oluyordu. Bunun yanı sıra Yunan şarkıları oluyordu.

Seslendirdiği aranjelerle geniş bir hayran kitlesi edinen Nilüfer, yeni albümlerinde yepyeni denemelerle çıkar sevenlerinin karşısına. Nilüfer 79 adlı albümünün bir yüzünde pop, diğer yüzünde ise Türk müziği eserlerinin modernize edilmiş versiyonları vardır. Bir sonraki albümün bir yüzünde ise arabesk şarkıların Nilüfer'ce yorumları yer alır. Ancak Nilüfer kendi tarzını bulmakta istekli ve kararlıdır.

O anda zannediyorum o bir modaydı. Daha doğrusu arabesk ve Türk müziği şarkılarının disco versiyonlarını yapmak bir ara bir moda haline gelmişti. Farklı şeylere her zaman ilgi duyulur, merak uyandıran işlerdir. Demek ki pop müzik de bir arayış içindeydi. Demek ki istenilen düzeyde şarkı üretilemiyordu. Arada durumda, arada bir yerdeydi. Yani o yabancı şarkılardan özgün şarkılara geçmenin başı gibiydi demek ki o an yani. Öyle bir zaman dilimiydi o. İşte kimisi Türk sanat müziği söyledi. Herkes farklı bir şey denedi. Ben de Türk müziğini ya da arabesk müziğini batı formlarına sokarak böyle bir yeni bir sentez oluşturup böyle bir şey yapmayı denedim.

Ondan sonra ben müzikte artık farklı bir çizgim olması gerektiğini, kendime ait bir çizgim olmasına gerektiğine karar verdim. Tamamen pop parçalardan oluşan bir plak yapmak istedim. Nilüfer 84 adı altında çıktı ve benim Kayal'ın olan ilk çalışmam da bu plakta yer aldı. Bazı besteler Onur Tunç'a aitti ve Kayal'ın da Kar Taneleri isimli şarkısı bu albümde yer alıyordu. Ve o albümdeki en çok sevilen şarkı da Kar Taneleri oldu.

0: Nilüfer'in Kayağan'la uzun yıllar sürecek müzik birlikteliği de böylece başlamış olur. Kayağan sözler yazar, besteler yapar. Bu şarkılar Nilüfer'in sesiyle gönüllere ulaşır, gönüllere yerleşir.
1: İzin verirseniz ben söyleyeyim onun güzel taraflarını. Nilüfer'in çok iyi yanları vardır. Bunlardan birisi, bir kere çok açık ve dürüsttür. Hiçbir zaman küçük hesapları olmamıştır. Müziği sever, şarkı söylemeyi, çalışmayı sever ve çok da iyi şarkı söyler, biliyorsunuz değil mi? Sonra başka bir özelliği var benim için Nilüfer'in. Bizim ailemizde bir küçük kızım var. Beste, Nilüfer de büyük kızımızdır. Ve biz onu işte bu yönüyle daha da çok severiz. Siz onu tanıyıp da sevmemek mümkün değildir, biliyor musunuz?
2: Bu arada Kayağan'la olan arkadaşlığımız, iş beraberliğimiz sürmekte. Ve hemen arkasından Bir Selam Yeter albümünde Kayağan'ın iki tane bestesi var. Bir tanesi Acıkmışım Sevgine, bir tanesi Yağmur. Benim hayatımda ilk defa yaptığım bir bestem var. İşte Erkekler Ağlama, sözü müziği bana ait. Şu an sahip olduğum müzik çizgimi başlangıç olarak ben bu plağı görüyorum. Bir Selam Yeter albüm benim için son derece önemli yeri olan bir plak aslında.

0: Sonrası hep müzik, hep emek. Sonrası aşklara eşlik edecek. Ayrılıklara, kavuşmalara, yalnızlıklara fon olacak şarkılar. Kulaklardan silinmeyecek duygu dolu o ses.
1: Tefek yalanların mühim değil olur canım. Sen benimsin, sen benimsin.
2: Pop müzikte şu son 10 yıldır bir takım farklı şeyler çıktı. Bazı bestecilerin, bazı şarkıcıların çabalarıyla, başarılarıyla belli bir başarı grafiği elde edildi muhakkak. Ama bence yeterli düzeyde değil. Fakat insanların hırsı, araştırmacı olmaları ve çalışmaları hoşuma gidiyor. Yani eskisine göre çok daha fazla çalıştıklarına eminim. Pop müziği sanatçılarının daha çok araştırdıklarına eminim. Çünkü rekabet daima iyi bir şeydir. Rakipler arttıkça başarı daha fazla gelecektir. Ben buna inanıyorum. Bence Türk pop müziği kendi kişiliğini bulmaya başlıyor. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türk'üz. Akdeniz ülkesiyiz. Biz ille de Amerika müziği gibi müzik yapmak zorunda değiliz. Ben buna inanıyorum. Ve biz bunu aslında dış ülkelere satmak durumundayız. Yani bunu sound'da çok çağdaş, uluslararası olabiliriz ama bizim melodilerimiz daima bize özgü olmalı.
1: Dört yanımda uçurumlar, heren, heren. Paramparça bir hayat, heren, heren. Çıldırtan yalnızlıklar ve melankoli.
0: Yıl 1990. Türk popunun büyük sesi Nilüfer, TRT radyolarından böyle sesleniyor müzikseverlere. Rekabet başarıya giden yol. Rekabet yenilenmenin, üretmenin kilidi, anahtarı. Nilüfer ise müzik dünyasında kendi çizgisini arayan, bulan, o çizgiyi özenle koruyan bir sanatçı. Aldığı alkış, sevenlerden gördüğü sevgi ve saygıysa, onun çabalarının hayata yansıması.
2: İnsanın kendisindeki gelişmeleri çok objektif olarak fark edilebilmesi ya da eleştirilebilmesi çok güç bir iş ama hem şarkıcı olarak, şarkı söyleme tekniği olarak hem de sahnede davranış olarak çok büyük değişiklikler var tabii. Yani bundan 20 sene evvel şarkı söylemeye başladığım zaman belki güzel bir sesim vardı, pırıl pırıl bir sesim vardı ama

şimdiki kadar yaşayarak söylemiyordum şarkıları bir kere. Bu zannediyorum insanın yaşadıklarıyla, birikimleriyle, olgunlaşmasıyla gerçekleşen bir şey. Duygu bu, duygu olayı. Daha önce sahnede durmayı, sahnede şarkı söylemeyi hiç sevmezken, şimdi çok seviyorum.

Müzik yolcuları bu akşam TRT Müzik'te. Akord. Bir enstrümanın doğru sesi vermesi için yapılan ayardır. Telli enstrümanların standart akord düzenleri vardır. Düşürülmüş ve yükseltilmiş diye tabir edilen akord terimleri, gitarın her bir telinin belirli bir ses kadar düşürülmesiyle yükseltilmesini ifade eder.

0: Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olsam daldan vardan, parmağızı yanağından.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdi'ye.

Zeynep Başkan'ı ağırlıyor. Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te.

0: anlamadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Feci ile Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
2: Ne olur,
3: ne olur,
2: ne olur,
3: ne olur,
2: ne olur dön bana.
4: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

0: türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olursam dalda marda, parmağızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Er.

Zeynep Başkan'ı ağırlıyor. Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te.

0: alamadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Teyze ile dünden bugünü programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
0: Ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur dön bana.
3: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümlerini de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz.

0: Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olursam daldan varda, kırmızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.
2: Dillala dillala, paralar verdim tellala. Tellam gözüm kör olsun, beni verdin dillere.
3: Al başına beyazı.
0: Zeynep Başkan'ı ağırlıyor.
4: Kendisi gelmez be, anası dünden razı.
0: Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te.

0: damadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Feci ile Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
2: Ne olur,
3: ne olur,
2: ne olur,
3: ne olur,
2: ne olur dön bana.
4: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Karadeniz'in kraliçesi.
1: Zeynep Başkan.
0: Ve Kemençe'nin kralı.
1: Umut Ayvaz.
2: Zamane yarın TRT Müzik'te.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne yarın TRT Müzik'te.

0: var bizim. Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı. Özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücülü oğlu.
1: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.
3: Ben Emre Dayıoğlu. Dünyanın en güzel coğrafyalarının birinde, Anadolu'da sandıktan hiç çıkarılmamış gibi eski kokan, kimselerin bilmediği türkülerin, ezgilerin ve dansların peşindeyim. Gerçeğin ve güzelin sesini aradığım bu yolculukta Anadolu'nun ücra köylerine gidecek ve sadelikteki zerafeti arayacağım.

0: Sevgili ustalar, sesinize, emeğinize, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Aldım evimi, çıktım geldim kırklar eline.
1: Abi hoş geldin be ya.
0: Hoş bulduk be ya. Ne yapıyorsunuz be ya?
1: Yaşattırıyoruz be.
0: Çok yaşayın ustalarım. İyi ki varsınız. Ya şurada ilk türküde canlanamadım. Hava biraz soğuktu. Türküyü çalınca elim ayağımda bir kan dolaşımım hızlandı. Şimdi bir de yanımda bir kadın ustamız var. Hı hı. Ben Türkiye'deki yerel müzik kültürünün özellikle kadınlardan çıktığını, kadınlardan çok daha fazla çıktığını düşünenlerdenim. Heybenin içine siz ne doldurmak istersiniz ustam?
2: Rahmetli annemden.
0: Allah rahmet eylesin.
2: İki türkü doldurmak istiyorum.
0: Heybenin içine doldur bakalım galiba.
2: Hadi bakalım.
0: Buyurun bakalım.
2: Tabii. Hadi bakalım.

0: Çalan ustalara ve söyleyen kıymetli kadın ustama çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sizi kısaca tanıyabilir miyim? Çünkü anneannemden derledim dediniz.
1: Annemden.
0: Annenizden derledim dediniz.
1: Evet. Rahmetli annem türkü güverciniydi benim anneciğim.
0: Siz de o türküleri...
1: Ben de ondan dinleye
0: Ne kadar güzel bir aktarım.
1: kenarda kalmasın, heybeye dolduralım dedik.
0: Dolduralım. Heybenin içine pekmez gibi bir türkü daha da olsun. Evet.
2: Evet.
0: Şimdi Hasan Ustam Bey'a hangi türkü var sırada Bey'a?
2: Şimdi Bulgaristan'dan gelen bir türkü var.

0: İşte aşk acısı, hasret ve toprak acısı bu türkünün içine yerleşmiş. Kusura bakmayın, biraz duygulandım. Keşke o şu şumlu yolları açılsaydı. Tabii ki bugünlere de şükretmek lazım. Duygulandığım için hepinizden özür dilerim.
1: Barış olduğu sürece yollar hep açık olur.
0: Kesinlikle. Ustam...
1: Yolları kapatan savaşlardır.
0: Evet Nesi Baba.
2: Buyurun.
0: Şimdi sıradaki türküyü kim söylesin be ya?
2: Bence Halil Hocam söylesin.
0: Hocam topu sana attık. Buyur.
3: Evet ben de Bulgaristan Deli Orman yöresine ait anonim bir türkü. Ailet Memeli türküsünü söyleyeceğim.
0: Buyurun o zaman.

0: Düşündüm bu türküyü hocam, üstadımız söylerken. Ya insanlar bir yerden bir yere giderken çok zorlanmışlar. Ama türküler, düşünsenize, bu türkü şimdi dünyanın her yerine yayılmış. İşte benim heybemin de içinin türkülerle doluşu bu yüzden çok önemli. Beni öyle bir duygu seline boğdunuz ki, o kadar da güzel türküleri heybeme döktünüz.
1: İnsanlar Trakya türkülerini hep göbek havası olarak algılarlar. Şen şakrak, duygulu türkü yok derler. Çok duydum bu sözü. Trakya'da duygulu türkü yoktur. Buyurun.

0: Çok yaşayın ya. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Az önce söylediniz ya, insanlar Trakya müziklerini sadece göbek havası, kasap havası olarak biliyorlar diye. Yolum uzun, ben sizden bir türkü daha isteyeceğim.
1: Hadi.
0: Meriç'in Azgın Suyu aramıza girdi, Bababa türküsünü. Benim çok sevdiğim bir türküdür. Buyurun.

Heybemdeki Türküler programının bu bölümünde Trakya'nın şirin illerinden Kırklareli'deydim. Kırklareli'de eşsiz türküleri heybeme doldurdum. Çünkü müzik hepimizin ortak faydası. Müzikle kalın,

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

Benim adım Aryana, soyadım Gazen. Bodrum'da ortaokula gidiyorum. 7. sınıfım. Bitez Bodrum'da yaşıyorum. Bir tane ablam var. O da 17 yaşında. Liseye gidiyor. Ben gitar çalmayı çok seviyorum. Bizim okulda şimdi enstrüman seçmemizi istiyorlar 5. sınıfta. İşte hepsini gösteriyorlar. Keman, gitar, piyano gibi. Ben hepsini gördüm. En son gitarı gördüm. İçine notaları falan gördüm ve hani çok hoşuma gitti çalınma şeklim. Oradan da başladım işte gitara. Sonra devam ettim.

Ben hayvanları çok seviyorum. Özellikle köpekleri. Benim bir köpeğim var. Bazen arkadaşlarımın köpekleriyle, kedileriyle de oynuyorum. Hayvanlar çok masum canlılar ve sahiplerinin ya da insanların mutluluğunu istiyor aslında onlar bence. Yani mesela ben köpeklerle oynadığımda çok mutlu oluyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum.

0: Aslında müzik yapmama benim babam daha çok istedim. Ben onun sayesinde başladım müzik yapmaya. Evde bana işte davul, gitar gibi müzik aletlerini verdi. Bu benim çok hoşuma gitmeye başladım. Zaten ablam da piyano çalıyordu. Onun için müzik yapmaya başladım.
1: Çok güzel çaldın baba.
2: Teşekkür ederim. Hani öğretmenin sana bir parça öğretmişti geçen, hatırlıyor musun?
1: Evet.
2: Onu bir çalsana, hadi dinleyelim.
1: Tamam,
2: Hadi
1: çalayım.
2: lütfen.

vakit geçirdiğimde ablam piyano çalıyor ya da bas gitar çalıyor. Ben de ona eşlik ediyorum. Bazen babam geliyor, bazen müzik öğretmenim geliyor. Ve bahçede aileme ve akrabalarıma konser veriyorum küçük.

Çocukken piyanoya başlamıştım. Sonra bırakıp gitara başladım. Ben çok küçükken bir elektro davulumuz vardı. Ben onu çok seviyordum. Onunla çalışmalar yapıyordum. Ve yine davul çalmak istiyorum. Ailem bana müzik yapmam konusunda çok yardımcı oluyor. Derslere götürüyorlar, getiriyorlar. Müzikle ilgili bir icadım olsaydı küçük müzik kutuları yapmak isterdim. Böyle içinde bütün şarkıların olduğu, istediğim zaman istediğim şarkıyı açabildiğim küçük, rahat taşınabilir müzik kutuları yapmak isterdim.

0: Proje benim müzik öğretmenim. Ben çocukluğumdan beri tanıyorum onu. Yani çok küçüklüğümden, 5 yaşımdan beri falan. Çünkü o ablamın da öğretmeni aynı zamanda. O daha küçükken başlamışlardı. O benim için çok önemli bir insan. Çünkü müziğimi geliştirmemi sağladı ve onun sayesinde konserlere çıkıyorum.
1: Ayrıcığım geçen gün bana La Vera üzerinde bir ritim çalışması yapmıştın. Bir onu gösterebilir misin tekrardan?
0: Biz Gurur Hoca ile birlikte müzik yapıyoruz, şarkılar çalıyoruz. O bazen bana piyano ile eşlik ediyor, bazen gitar çalıyor ve bana gitar üzerindeki notaları öğretiyor. Hatalar yapıyorum ve Gurur Hoca bana çok yardımcı oluyor, destek çıkıyor, çok sabırla yaklaşıyor. Yani çalamadığım için bana kızmıyor, kendisi gösteriyor tekrar.

ya da Türkiye'de konserlere çıkmak istiyorum. Bence bir çocuk küçük yaşından itibaren müzik yapmaya başlamalı. Çünkü okul ve dersler stresli bir şey ve onu rahatlatmak için bir şeye ihtiyacı var ve bu bence müzik olmalı.

0: Harika.
1: Harikasınız.
0: Gönlünüze sağlık. Çok güzeldi. Haftaya güzel bir başlangıç yaptık yeni
1: Kesinlikle.
0: bölümümüzde. Gönlüne sağlık. Her ikisi de muhteşemdi.
1: Çok teşekkür
0: Birazdan
1: ederim.
0: bunun üzerine konuşacağız, yorumlarımızı katacağız. Önce bir
1: Tamam.
0: sevgili izleyenlerimizi şöyle bir selamlayalım. Hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Yepyeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün oldukça güzel bir repertuarla karşınızdayız ki duydunuz. İki şarkımız da muhteşem başladık. Caruso zaten dünyaca çok iyi bilinen bir eser. Ama senin yorumun muhteşemdi, onu
1: Çok
0: söyleyelim tekrar
1: teşekkür
0: sana.
1: edebilirim.
0: Çok
1: Çok
0: iyi
1: teşekkür
0: hissederek
1: ederim.
0: söylüyorsun. Biz senin o güzel yorumlarını dinlerken birbirimize böyle bakıyoruz zaman zaman. Özellikle hani diyoruz ki bu tam yakıştı. Bu şu anda tam yerine oturdu. O bakışlar bize onu
1: Ne
0: veriyor
1: güzel,
0: aslında
1: ne
0: kendi
1: mutlu
0: aramızda.
1: bana. Sizin gibi büyük müzisyenler bunu
0: Estağfurullah.
1: diyorsa zaten bir şeyleri artık doğru yapıyorumdur. Onun
0: Çok güzeldi,
1: kanıtıdır bu.
0: harikaydı. Ama arkasından gelen Yalancı Bahar da muhteşemdi, onu
1: Çok
0: söyleyeyim.
1: çok söylüyoruz bunu konserlerimizde
0: Bunu
1: her zaman.
0: konserlerimizde de söylüyoruz, sahnemizde de söylüyoruz. Aynı güzellikte devam edeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi sırada ne var dediğimde bana sıra geliyor ya. Bana sıra geldi biliyorum.
1: Evet, hem de muhteşem. Dünyanın en önemli şarkılarından birini
0: Dünyanın en
1: çalacaksın.
0: önemli şarkılarından biri. Tabii ki bunu yorumlayan kişi de çok güçlü. Dünyaca çok sevilen isimdir. Frank Sinatra'nın mesela yorumları hiçbir zaman için dünyada hani ne diyeyim, onun da zamanı geçmiyor.
1: Evet,
0: O
1: doğrusu
0: ses
1: değişmeyecek bir yorumcu o da.
0: öyle
1: Asla.
0: tüm zamanların belki de en efsane isimlerinden biri ki öyle.
1: Kesinlikle.
0: Biz de bugün klarnetle bir My Way diyelim. Madem bugün programa Caruso ile başladık, My
1: Diyelim.
0: Way ile de devam edelim
1: Diyelim.
0: bu
1: Büyük
0: şekilde.
1: heyecanla bekliyorum.
0: Buyurun bakalım.

0: Bravo.
1: Alp'in geldiğini hissettim.
0: Evet, hepimiz. Bravo Alp.
1: Gönlünüze sağlık. Alp, eline sağlık. Çok güzeldi gerçekten. İki şarkıda da seni böyle çok hislenmiş gördüm. Ve söylerken de o seslenişinden coşkuyu da hissettik. Gönlüne sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Hepiniz harikasınız.
1: Ne hissettin peki? Bir şey hissettin mi gerçekten söylerken?
0: Hissetmez olur muyum? Aşk diyorsa zaten hissetmemek mümkün değil.
1: Peki şimdi o zaman diğer iki şarkımızla devam edelim.
0: Devam edelim.
1: Bakalım neler gelecek, nasıl çalacağız biz de merak ediyoruz. Buyurun.
0: Hadi bakalım.

0: süpersin.
1: Teşekkür ediyorum. Çok siz güzel. De öylesiniz.
0: Bugünkü şarkılar sesine o kadar çok yakıştı ki. Harika duyuyoruz. Çok
1: evet,
0: da iyi.
1: Tam benim tarzım şarkılardan gidecek.
0: Tam senin tarzın şarkılar. Evet. Gerçekten öyle. Devam edelim peki.
1: Edelim. Şimdi senin tarzın bir şarkı geliyor.
0: Benim tarzım bir şarkı gelsin şimdi de.
1: Evet, Layla diyeceğiz.
0: Layla. Buyurun o zaman.

0: Elinize sağlık. Serhan'cığım senin de ellerine sağlık. Harikasın. Evet, çok güzel şarkı. Ben de bunu eskilerden böyle hep hatırladığımda, eski şarkıları hatırladığımda en çok sevdiğim şarkılardan biri de budur. Bir sevgi istiyorum.
1: Yine çok güzel şarkılar var sırada.
0: Tamam, hemen duyalım senden.
1: Yanarım diyeceğiz önce.
0: Yanarım.
1: Sertab Erener'den bildiğimiz.
0: Tamam.
1: Sonra da Yaralandım diyeceğiz.
0: Hiç beklemeyelim, hadi.
1: Hadi.

0: Süper, harikasın. Yani çok kolay değildir aslında bu şarkıyı yorumlamak. Güzel
1: Evet.
0: bir şarkıdır ve
1: Zor bir şarkıydı.
0: Of aman Nalan diye kaldı hep. Böyle sesini en çok beğendiğim sanatçılardan biridir. Yorumu çok farklıdır ve ses tonu da çok özeldir bence. Bir defasında çalışma fırsatımız oldu. O da Şükrü Tunar bestelerinden oluşan albümde. Şükrü Tunar şarkısı söylemişti bir tane. Çok da güzel yorumlamıştı. Böyle eskiden şeyler yapardık Ece. Saygı albümleri yapardık. Yani tribute dediğimiz albümlerden işte. Eski demeyeyim ama besteleri gerçekten çok kıymetli. Türk müziğinin isimlerine hem albüm hem sahne hem konser çalışmaları yapardık. Ve bunlar o kadar güzeldi ki özellikle saygı niteliğinde o eserleri genç nesile taşımak ve genç neslin dinlemesine vesile olmak için onların da böyle bir katkısı olurdu. Çok güzel çalışmalardı. Gönül ister ki bunları yapalım. Yani devam
1: İnşallah
0: etsin.
1: olur yine.
0: Ya olsun
1: İnşallah.
0: istiyorum. Sadece bu benim senin misyonun değil. Hepimizin misyonu aslında baktığınız zaman. Bir saygı olmadan aslında geçmişle yaşamak diye bir şey vardır ya.
1: Çok
0: Sadece
1: doğru.
0: Şey değildir bu. Müzikte de böyledir.
1: Tabii ki.
0: Müziğin tarihine de bakıldığında kendi geçmişimizi bilip ona göre gelecek notaları ona göre kurgulamak lazım.
1: Doğru.
0: Geleceğe dair. Evet. Programda ne var bakıyorum sırada şimdi.
1: Evet, yine çok güzel bir şarkı var. Fırtınalar diyeceğiz.
0: Bu da Ebru Gündeş. Bugün biraz 90'larda da
1: Evet.
0: geziyoruz.
1: Çok. 90'lar programı gibi oldu biraz ama
0: Yok,
1: o
0: hepsinden
1: şarkılara
0: var.
1: özlem duyuyoruz, seviyoruz.
0: Tabii ki.
1: Söylemekten de mutluluk
0: Dönemin ruhunu
1: duyuyoruz.
0: yaşıyoruz hep beraber
1: Aynen.
0: burada. Peki, onları da seslendirelim. Buyurun.

0: Gönlünüze sağlık, ellerinize sağlık arkadaşlar hepinizin. Bu hafta da harikaydınız. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizle birlikte olmak gerçekten muhteşem. Aynı ruhu paylaşmak, aynı güzelliği burada yaşamak. Bu haftaki programın da sonuna geldik Ece.
1: Evet, maalesef.
0: Evet, maalesef ama bir sonraki programımız var.

0: bir sonraki programımızda
1: heyecanla.
0: heyecanla tabii ki güzel bir çalışmayla yine Serkan Çağrı sahnesinde burada buluşacağız.
1: Evet.
0: Son şarkımızı yapmadan evvel sevgili izleyenlerimize bir veda edelim.
1: Tabii
0: Hadi
1: ki.
0: Bugünkü vedayı sen yap.
1: Harika bir program olduğunu hissettik biz. Burada çok mutlu olduk bu güzel şarkıları söylerken. Haftaya sizlerle görüşmek için sabırsızlanıyoruz. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.

0: alamadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Teyze ile dünden bugünü programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
0: Ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur dön bana.
3: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümlerini de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

0: kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı, özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücülü oğlu.
1: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadını yaşıyorum.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Karadeniz'in kraliçesi Zeynep Başkan. Ve kemençenin kralı
1: Umut Ayvaz.
2: Zamane yarın TRT Müzik'te.

Aradasınız. Zireyhali sınırsız ezgilere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekran başında bizi her nereden izliyorsanız selamlar, sevgiler, hürmetler olsun bizlerden efendim. Daima dedik ki pasaportumuz gönül, rehberimiz müzik, rotamız sanat dedik efendim. Bu minvalde yolculuğumuz devam ediyor. Bu hafta değerli bir büyüğüm geliyor. Çok uzaklardan, gurbet diyarlardan geliyor ama aslında orada yaşadığı için oradan bizlerle buluşuyor. Daha öncesinde Türkiye'deydi ama sonrasında... Efendim yolculuk onu başka diyarlara götürdü ama Türkiye'yi, memleketini sık sık ziyaret ediyor ve her geldiğinde de efendim biz eğer mümkünse ve fırsat var ise, uygunsa vakti, biz programımıza konuk almak istiyoruz kendisini. İkinci kez davet ettik, bizleri kırmadı. O yoğun temposunun arasında tabii ki geleceğim sevgili kardeşim dedi, sağ olsun var olsun. Ben Yıldız'ı efendim şöyle Karadeniz'in hırçın fırtınasına bırakmak istiyorum ama aynı zamanda da deli dolu fırtınası. Yıldız sevgili Sinan Yılmaz'ın buyursunlar.

0: 여름.
1: 해련.
2: 어, 어제 왜 아침에 대화한 거 봐.

0: Ekran başında olan kıymetli dostlar, ekranını yeni açmış olan izleyicilerimiz varsa bu ne şımarıklık? Bu akşam burada bunlar ne yapıyor derseniz efendim. Sevgili Sinan Yılmaz abim ile birlikte bendeniz Züleyha, Zeli Kız, Deli Kız olarak efendim huzurlarınızdayız. Hoş geldin, safalar getirdin bir kez daha. Bir seni bir Latif Doğan'ı bu stüdyoda tutamıyorum ve mendilsiz yapamıyorum.
1: Çok teşekkür ederim öncelikle.
0: Nasılsın?
1: İyi Allah'a şükürler olsun. Son programdan bu yana hiçbir değişiklik yok. Yine aynı enerji,
0: nasıl
1: aynı adrenalin devam.
0: Nasıl bir tempodasın sen abi böyle?
1: Ya işimizi galiba çok aşırı abartıyoruz, seviyoruz bayağı.
0: Abartmıyoruz, işimizi seviyoruz abi.
1: Bayağı bir seviyoruz. Böyle bir sevgi, böyle bir aşk. İşimize olan bağlılık, insanların eğlencesi, onları eğlendirmek bizlere gerçekten huzur ve rahatlık verdiğine inanıyorum. Yani güzel bir programın ardından eve gittiğim zaman, kafamı yastığa koyduğum zaman o program işte düğün olabilir, konser olabilir, onların bize helal olsun demesi huzurlu bir uyku.
0: İşte tam olarak bu Sinan evet. Abi. Uzun yollardan duydum ki geliyorsun. Normalde takviminde yoktu biliyorum. Sağ olsun canım Ceylan dedi ki geliyoruz dedi, bir programımız var dedi. Dedim ki vallahi beni kırmayın. Sevgili Ceylan Kartalsun'a sağ
1: Allah
0: olsun
1: razı
0: varsın
1: olsun.
0: Bizim canımız kardeşimiz.
1: Ne demek,
0: seni hemen böyle
1: tacı.
0: Programını takvimine organize etti. Bir
1: çok
0: baktık ki
1: ediyorum.
0: Buradasın.
1: Allah'a
0: ayağına
1: şükür.
0: Sağlık. Nasıl ne gidiyor demek? Hayat her şey yolunda abi.
1: Şükür Allah'a her şey yolunda. Gurbetçilerimiz sizlere biliyorsunuz Almanya'dayım.
0: Biliyorum.
1: Gurbetçilerimizin selamları var, hürmetleri var. Onlara
0: bizden
1: da bizler gönderelim tabii ki.
0: Hürmet.
1: Yaz geliyor, yaklaşıyor. Onlarda da bir tatil heyecanı var. Şu an bir an evvel Kapıkule'ye gelmek, işte sınır kapılarına gelmek, vatan topraklarına gelmek. O tatili şu an iple çekiyorlar böyle. O yüzden Allah hayırlı yolculuklar nasip etsin hepsine.
0: Amin, amin.
1: Sizi de bekliyoruz Avrupa'ya tabii.
0: Abi inşallah. Vallahi ben de istiyorum. Bu yaz biraz gezmek de istiyorum. Birkaç
1: i̇nşallah.
0: Aydır oturuyorum. Ama çok arzu ediyorum gelmeyi.
1: İnşallah.
0: Seni şöyle soluklandıracağım ama soluklandırmadan önce bir senden feriyim dinlemek istiyorum.
1: Aa tabii ki.
0: Sonra seni soluklandırayım olur mu
1: seve,
0: abi?
1: Seve seve.
0: Seni gelmişken yakalamışken az muhabbet çok... Türkü şarkı olsun
1: türkü,
0: istiyorum.
1: Olsun tabii ne demek.
0: Buyursunlar efendim, Sinan Yılmaz'dan geliyor. Feriyim.

0: Bravo diyorum.
1: Çok teşekkürler gerçekten. Abi. Programımızda biz sık sık Volkan konağı evet. Rahmet.
0: Allah rahmet eylesin. Bir Maçkalı olarak aynı derenin balıyız kendisiyle zaten. Volkan abiyle güzel diyaloglarımız vardı. Çok üzüldük. Yıkıldık bir yandan ama takdir Allah.
1: Tüm kayıplar, tüm yitirdiklerimiz evet. için erken ölüm, erken kayıplar diyoruz. Ama hepimiz biliyoruz ki ölüm var. Bu yüzden de kırmayalım, incitmeyelim, sevelim, sevilelim, kucaklaşalım.
0: Gerçekten de öyle.
1: Hayat çok kısa.
0: Çok büyük eserler bıraktığı, güzel bir endüstri bıraktı diye düşünüyorum Volkan abinin de Kazım Koyuncu'da Allah rahmet etsin hepsine. Güzel bir sektör bıraktılar, güzel bir endüstri bıraktılar Türkiye'ye. Genel anlamda yurt dışında da çok dinlenen, sevilen sanatçılardı. Bir sürü sanatçıya yol oldular. Yoldaş oldular. Gerçekten Allah mekanlarını cennet etsin. Bizler de böyle şarkılarıyla onları anıyoruz.
1: Amin. Şöyle seni şimdi küçük bir soluklandıracağım. Ben bir Ordu'nun ışıkları, bir de Lazali diyeceğim. Tekrar Yıldız'la seninle buluşacağız.
0: O zaman sahnesi.
1: Buyursunlar efendim. Bir Ordu'nun ışıkları diyeceğiz hemen ardından. Oy oy Lazali. Dertler umu yazı Ali. Buyursunlar.

0: Gerçekten yürekten alkışlıyorum. Vallahi şunu söylemek istiyorum. Yani böyle o bizim türküleri okurken o şiveyi de aynı Trabzonlu gibi, Giresunlu gibi, Ordulu gibi, Samsunlu gibi söylemeniz gerçekten beni gururlandırıyor gerçekten.
1: Var olasın
0: Tebrik
1: Sinan
0: ediyorum.
1: Abicim. Çalışıyorum hakikaten. Ustaları dinlerken, eserleri yorumlayan kardeşlerimizi dinlerken çalışıyorum. Her ne kadar Lazeli'yi Sibel Can yorumlamış olsa da ben Volkan Arslan'dan dinlemeyi şiveyle tercih ettim.
0: Yani her şey TRT'ye uygun bir şekilde.
1: Her şey. Ama çok daha güzel, daha orijinal ve özgün evet. haliyle okumuş. Bu yüzden seviyorum. Yani Birol Topaloğlu'nu daha çok böyle dinlemeye gayret
0: evet,
1: ediyorum
0: evet.
1: bulabiliyorsam eserleri. Ama tüm dostlar keyifle güzel okuyorlar. Ben de onlardan alıyorum, feyiz alıyorum ve dinleyerek çaba sarf ediyorum.
0: Yürekten kutluyorum.
1: Şimdi iki eser dinleyeceğiz.
0: Evet.
1: Seni Yıldız'da bırakıyorum abi. Tekrar buluşmak üzere.
0: Teşekkür
1: Buyursunlar
0: ediyorum.
1: Yıldız, sevgili Sinan
0: Sağ
1: Yılmaz'ın.
0: Olasın. Sağ olasın.

0: Şimdi fark ettim ki ben de hiç slow eser koymamışım bu programa. Niye? Bugün. Niye bilmiyorum. Sebep? Şimdi
1: ben geldim diye mi yoksa? Zaten ben hareketliyim.
0: Ben ne okuyacağım diye akışa bakarken bir de baktım ki benim de hep hareketliymiş.
1: Yani baktım şarkılar hareketli gidiyor dedim ve herhalde damara yavaş yavaş böyle dokunmaya başlar dedim ama.
0: Vallahi ya. Ben de efendim aynı tondan devam ediyorum. Abi seni soluklandırıyorum. Buyursunlar efendim, kalenin bedenleri. Yar yar yar yandım.

0: Nasıl?
1: Çok güzeldi. Vallahi helal olsun.
0: Çalışıyoruz yani. Abi ama kendimizce gerçekten bir değiştirebiliyoruz bazen biz burada yayındayken. O orijinaline sadık kalıyoruz ama yine de kendi yorumumuz oluyor bu.
1: Tabii kabul olması gerekiyor. Yani hep orijinali kendi duygularınızla daha da güzel olabiliyor. Tabii ki bu güzel bir şey.
0: Seni şöyle yıldızla bırakacağım. Tabii ardından ki geliyorum. Seninle son blokta artık vedalaşacağız ama iki eser dinleyeceğiz senden.
1: Tabii ki.
0: Sonrasında buluşacağız. Buyursunlar tamam efendim, Sinan Yılmaz. Buyurun.

0: Yok böyle bir şey. Helal olsun.
1: Sen de biliyorsun, yok senin gibi bir şey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
1: Hiç mi tevazu olma Sinan abi? Hakikaten sen bu işi layığıyla, hakkıyla, alnının akı ve teriyle gördüğümüz gibi yapıyorsun.
0: Allah razı
1: olsun. Bu yüzden de fırtına gibisin. Karadeniz'in fırtınasısın.
0: Çok
1: İyi ki varsın.
0: Allah razı olsun. Yani yapabiliyorsak, insanlarımızı eğlendirebiliyorsak, o duygularla onları güzel pekiştirebiliyorsak ne mutlu bize.
1: Programda biz sohbetleri hep kısa tutup şarkıları türkülere daha fazla tutumuz için ki yayın saatimize bakınca eğlence zamanı diyoruz tam. Dolayısıyla tam hakkını verdiğimiz yayınlardan biri oldu. Sona doğru geldik. İki eser arda arda yorumlayacağız. Veda edeceğiz beraber.
0: Tabii
1: arzu
0: ki.
1: Edersen seni şöyle hemen bir peçetelerini alıp geleyim mi ben abi?
0: Ben alırım, hiç zahmet etme.
1: Sen su içmek isteyecek. Bu arada ben
0: hem de
1: vedamı da yapmış olurum. Tabii
0: tabii.
1: Tabii
0: ki, ne demek, ne demek.
1: Efendim tabii sevgili Sinan Yılmaz abim. Bu akşam yine gurbet ellerden buraya gelmişken sağ olsun bizleri şereflendirdi. Daim var olsun sesi, avazı, ayaklarına sağlık. Biz yine değerli bir misafirimizle önümüzdeki hafta huzurlarınızda olacağız. O vakte denk kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz. Sinan abicim seni şöyle alıyorum.
0: Tabii ki. Nasıl arzu ediyorsan.
1: Bir nani nani diyeceğiz ve oy dereler Rize horonu diyeceğiz. Veda
0: ben
1: edeceğiz.
0: Ben de eşlik edeyim sana.
1: Tabii.
0: Ne
1: çok seviniriz.
0: Ne demek?
1: Buyursunlar efendim.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne yarın TRT Müzik'te.

Harikasınız her zaman olduğu gibi değerli şefim. Evet efendim, yine yepyeni bir hoş sedayla evlerinize konuk olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizler için çok keyifli şarkılar hazırladık. Değerli maestro, baki kemancı ve çok değerli saz sanatçısı arkadaşlarımla yine tabii ki çok çok kıymetli bir konuğumuz var. Bugün çok coşkulu bir program olacak efendim. Ekranları başında bizleri izlemekte olan çok değerli izleyenlerimiz, hepinizi saygılarımızla, sevgilerimizle, en güzel duygularımızla selamlıyoruz efendim. Bizlere eşliklerinizi bekliyoruz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. Konuğumuzu davet etmek istiyorum. Bir hoş sedaya Bülent Sertaç geliyor.

0: Harikasınız.
1: Teşekkür
0: ne güzel
1: ederim,
0: şarkı. Siz de ne güzel yorumluyorsunuz bunu.
1: Ay, teşekkür ederim, sağ olasınız.
0: Şerefler verdiniz. Hoş
1: ben
0: geldiniz.
1: Ben şeref duydum. Çok teşekkür ederim Seda Hanım. Gerçekten programımıza katılmaktan çok büyük keyif aldığımı, onur duyduğumu bilmenizi istiyorum.
0: O onur bize ait efendim, sağ
1: buradan
0: olun.
1: Buradan bizi gören, bizi duyan kim varsa hepsine sağlık, mutluluk, huzur ve bol bereketli günler diliyoruz.
0: Amin inşallah. Vallahi
1: bir hoş Seda'dan size kocaman sevgiler gönderiyoruz inşallah. Ve diliyorum inşallah tüm şarkılarımız onlara hitap eder.
0: Olsun peki. Hemen bir tane daha okur musunuz?
1: Başımla gözümüzle.
0: Çok teşekkürler. Bülent Serttaş efendim.

0: Teşekkür ediyorum değerli şefimize ve sevgili orkestramıza.
1: Böyle gayri ihtiyar alkışlıyorum. Vallahi o kadar güzel okudunuz ki. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık.
0: Sizden de duymak benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olasınız.
0: Efendim, var mı sürprizlerimiz, yeni şarkılarımız, böyle enerjik şarkılarımız?
1: Vallahi inanılmaz iki şarkıyla geliyorum.
0: Harika. Ne zaman? Yaza mı?
1: Yaza, biri yazlık, biri kışlık diyebiliriz.
0: Hep böyle slovları daha evet, kışlık yazlık, gibi düşünürüz
1: yazlık
0: ya.
1: Yazlık şarkımız da hazır ama bir tanesi de çok özel bir şarkı. Zaten adı üstünde. En Özel Kadın diye.
0: Oh.
1: Evet.
0: Sevgili eşinize mi yoksa bu şarkı?
1: Amazing. Amazing bir song. Nereye gittim ya? 3-4 gün, 3-4 son işim hep yurt dışındaydı ya.
0: Alışkanlık kaldı değil mi? Onun için alışkanlık oldu. Evet.
1: Çok güzel iki şarkıyla geliyorum. Biri Eller Havaya Teslim Ol. Hareketli. Yaz şarkımız. İkinci de Seval Aral kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Onun yüreğine sağlık. Biri de eşime olan duygularımı sanki ben söylüyormuşum gibi sen tut. En Özel Kadın diye bir şey yap.
0: Harika.
1: Ama inanılmaz keyif alacaksınız inşallah dinlediğiniz zaman.
0: Evet. Sevgili eşiniz Servet.

0: Yanıma da
1: Selin
0: sevgilerimizi gönderiyoruz. Size çok destek olduğunu sürekli dinliyoruz medyadan.
1: selamlarını da
0: Selamlarımız
1: getireyim.
0: olsun.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim. Bunda
0: Evet,
1: selamlar
0: biz
1: var.
0: de o zaman heyecanla o şarkıları bekliyoruz. Gerçekten
1: Tamam.
0: sizin enerjinizi, o şarkıları sizden dinlemeyi çok seviyoruz.
1: İnşallah.
0: Yine güzel bir şarkıyla sizden devam edelim. Ne dersiniz?
1: Yıllar utansın diyelim mi hocam?
0: Ah ah ah.

0: Gönülden alkışlıyoruz
1: Ay,
0: sizi.
1: Ay teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir
1: Vallahi,
0: eser.
1: Vallahi sağ olasınız.
0: Ya ne kadar keskin, ne kadar güzel bir sesiniz var. Hep yani ilk defa bu kadar yakın ve canlı dinliyorum sizi.
1: Teşekkür ederim.
0: Muazzam. Ben bayıldım.
1: İnşallah bir gün beklerim.
0: Çok
1: çalıştığım
0: sevinirim.
1: Bir mekanda da denk gelirseniz mutlu olurum.
0: Çok
1: şeref
0: sevinirim. O şeref
1: ederim.
0: Bana
1: sağ
0: ait
1: olasınız,
0: olur.
1: Sağ olasınız.
0: Evet, ben de bir Türk müziği, bir Yıldırım Gülses şarkısı okumak istiyorum müsaade ederseniz. Şöyle müzikle dolu dolu bir hoş seda bırakalım bu akşam. Ne dersiniz?
1: Çok güzel olur.
0: Teşekkür
1: vallahi.
0: Ediyorum.
1: Hadi buyurun, teşekkürler.
0: Buyurun lütfen.

0: güller ağlasın. Teşekkür ediyoruz efendim.
1: Bravo, ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun efendim.
1: Ya şimdi deseler ki şu şarkıyı çık sahnede oku, inan sözler aklıma gelmez. Ama ya okunduğu zaman İster istemez her cümlesine eşlik ediyorsunuz.
0: Ediliyor.
1: Sanat müziğinde inanılmaz bir sihir var. İnanılmaz bir böyle...
0: Böyle peşi sıra gelen
1: evet,
0: aklına
1: tabii,
0: insanın
1: tabii.
0: Değil mi?
1: İnsan bir kere dinledi mi herhalde diyor ki tamam bu aklımda kaldı. Muhteşem söylediniz, ağzınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ne
1: vallahi
0: güzel güftelerimiz var değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet tabii.
0: Hele böyle
1: tabii.
0: Keyifli ezgilerle de birleşince...
1: Ara sıra ben de
0: doymuyor.
1: Böyle attırıyorum sahnede.
0: Ah ne güzel.
1: Vallahi.
0: Beraber dokur muyuz?
1: Hüzzam yapıyorum ara sıra.
0: Çok severiz hüzzamı.
1: Evet.
0: Böyle bir tane doğaçlama bir hüzzam çıkar mı acaba?
1: Hı?
0: Çıkar mı bir hüzzam
1: vallahi
0: şöyle?
1: Vallahi bilmiyorum hocam. Pişman olur da bir
0: gün. Bir hüzzam şöyle minicik duyursak. Sevgili şefim.

0: ya. O, bu neydi ya? Valla.
1: Bence de bu neydi?
0: Bu neydi?
1: Nasıl bir oktav aldınız öyle? Helal Hayır, olsun.
0: Daha şeyden alacaktım da dedim ya bir pot kırmayalım. Çok yavrum. Çünkü
1: sizi gönülden gerçekten tebrik ediyorum.
0: Oo, sağ olasınız. İnanılmaz keyif alıyorum şu
1: ne
0: anda.
1: Güzel.
0: Vallahi billahi.
1: Biz de aynı şekilde.
0: Ya nereden içimden geldi? Narsa aklıma geldi.
1: Çok güzeldi.
0: Ay valla.
1: Ben Bülent Serttaş'ı ben ilk defa Türk sanat müziği ve hüzzam makamı biliyorsunuz bizim zor makamlarımızdan da bir tanesidir.
0: Evet.
1: Gönülden tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Vallahi
1: sesinize
0: çok teşekkür
1: sağ
0: ederim. Hocalarım da burada. Onlara da söyleyeceğim. Not alsınlar artık yavaş yavaş. Biraz vallahi
1: biraz
0: böyle sanat müziği de ekleyelim artık. Vallahi
1: yine bir eser dinlemek istiyoruz sizden.
0: Başımla gözümüzle. Biraz hareketlenelim.
1: Hadi lütfen.
0: Vallahi,
1: buyurun.
0: Hadi.
1: Buyurun.

0: Helal olsun. Harika. Eyvallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu, bu ses genler aileden mi sizin böyle?
1: Ben tekim ailede.
0: Tek misiniz?
1: Evet, ailede tek sesi güzel olan benim, evin en küçüğüyüm. Allah vergisi.
0: Gerçekten Allah vergisi ama evet. Muhteşem bir ses aralığınız var.
1: Sağ
0: yani
1: olasınız.
0: Sizden bir opera sanatçısı da olurmuş sanki. Okuyor musunuz aryalar falan arada?
1: Yok, onu denemedim.
0: Öyle mi?
1: Onu denemedim ama mikrofonsuz okuduğum aşikar. Evet,
0: tabii.
1: Yani bayağı...
0: Çok kıymetli bir özellik bu.
1: 12 metre traslara çıktım. Oradan tabii mikrofonsuz okudum. Ama en son artık eşim yemin ettirdi bana. Dedi ki ne olursun yapma, Allah korusun.
0: tabii.
1: Elin kayar, ayağın kayar, Allah korusun dedi. 3 tane yavrun var. Onun için
0: biz
1: artık.
0: Biz sizi dinlemek istiyoruz. Uzun
1: teşekkür ederim,
0: efendim.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasınız.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben de güzel bir eser seslendirmek istiyorum.
1: Keyifle.
0: Müsaadenizle.
1: Keyifle efendim.
0: Biraz hareketli bir şarkıyla geliyoruz. Benim gözüm sende.

0: Harika. Eyvallah. Muhteşem.
1: Bu doğaçlama oldu. Finalimiz doğaçlama oldu. Bakı hocam.
0: Çok eğlendik.
1: Bahçe Kemancı.
0: Gerçekten
1: çok çok teşekkür ediyorum.
0: Tam bize göre oldu bu şarkı.
1: Valla tam bize göre oldu.
0: Çok güzel oldu.
1: Oynamayı severim dedim.
0: Hadi bir nakarat öğretin bize.
1: Hayatımı yaşıyorum kafama göre. Aman Allah, bu alemi çok sevdim tam bana göre. Hayatımı yaşıyorum kafama göre. Aman Allah, bu alemi çok sevdim tam bana göre.

0: cibi, bana derler çeşmede adamın cibi, bana derler çeşmede adamın cibi.
1: Gerçekten wow.
2: Estağfurullah.
1: Efendim, biz çok teşekkür ediyoruz. Biz size doyamadık. Gerçekten doyamadık.
2: Bitti demeyin, evet. Sakın.

0: İşte böyle çabucak geçiyor efendim. Bize süreler yetmiyor. Böyle keyifli, harika konuklarımız olunca. Bir hoş sedaya katkılarınızdan dolayı, güzel sesinizle, güzel kişiliğinizle, harika şarkılarınızla renk verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz
1: İnanın
0: sevgili
1: başta
0: Bülent
1: da,
0: Bey.
1: inanın başta da söylediğim gibi onur duydum, gurur duydum. Burada olmaktan, aranızda olmaktan çok büyük keyif ve gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum.
0: Var olun.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Muhteşem ağırladınız bizi.
0: Ah,
1: O
0: ne
1: TRT'nin
0: mutlu.
1: saygısı, sevgisi, ilgisi, alakası hiçbir zaman bitmiyor biliyor musunuz?
0: Böyle
1: Vallahi bile.
0: düşünmeniz bizi çok mutlu
1: Billahi
0: etti.
1: bitmiyor.
0: Çok teşekkür
1: Teşekkürler.
0: ediyoruz. Bizim
1: Teşekkürler,
0: bütün
1: sağ olun.
0: konuklarımız çok çok kıymetli. Hepsi sizin gibi mutlu ayrılıyorlar. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor tabii
1: Ne
0: ki.
1: mutlu, ne mutlu. Başta söyledim, bitti mi program?
0: Evet, yani şimdi beraber bir kapanış şarkısı
1: Tamam,
0: okuyacağız
1: o
0: tabii.
1: zaman bir veda. Başta da söylediğim gibi bizi izleyen, bizi duyan, bizi gören kim varsa onlara önce sağlık, mutluluk, huzur ve
0: Amin.
1: bol bereketli günler diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bir host Seda'dan size böyle hürmetlerimi iletiyorum. Seda Hanım'la beraber çok çok
0: Teşekkür
1: teşekkür
0: ediyoruz
1: ediyorum.
0: efendim.
1: Baki Kemancı ve orkestrasına çok çok
0: Çok
1: teşekkür ediyorum.
0: naziksiniz, sağ olun.
1: Sağ olun, var olun, iyi ki
0: Sizler de varın
1: varsınız.
0: efendim.
1: Saygılar diyorum.
0: Çok mersi.
1: Bir,
0: Haftaya
1: üç.
0: aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın efendim.

0: Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olsam daldan varda kırmızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Er-

Zeynep Başkan'ı ağırlıyor. Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te.

0: damadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Teyze ile Dünden Bugünü programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
2: Ne olur,
3: ne olur,
2: ne olur,
3: ne olur,
2: ne olur dön bana.
4: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

0: Karadeniz'in kraliçesi. Zeynep Başkan. Ve Kemençe'nin kralı. Umut Ayvaz.
1: Zamane yarın TRT Müzik'te.

0: evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olsam daldan varda kırmızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.

Zeynep Başkan'ı ağırlıyor. Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te.

0: olduramadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Feci ile Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
2: Ne olur,
3: ne olur,
2: ne olur,
3: ne olur,
2: ne olur dön bana.
4: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

0: Tebrik ediyorum sizi. Ellerinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok güzel bir müzikalite her şeyden önce. Çok güzel bir performans. Astor Piazzolla'yı da bugün anmış olduk aslında. Çaldığınız eser neydi?
1: Buenos Aires'in 4 mevsiminden yaz mevsimini çaldık biz. Evet.
0: Çok güzel çaldınız.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Şunu merak ediyorum her şeyden önce. Hepiniz ayrı ayrı çok iyi müzisyenlersiniz ve bir araya nasıl geldiniz? Bu fikir nasıl oluştu?
2: O aslında şöyle başladı. Ben doktora dersim için Oda Müziği grubuna ihtiyacım vardı. Anadolu Üniversitesi'nde yapıyordum ve hocam Ankara'da yaşadığım için hani Ankara'dan birilerini bulur musun dedi. Ben de Dilan ve Bensu ile konuştum ve biz zaten aynı okulda büyüdük birlikte. Aramızda bir sınıf var. Hacettepe Konservatuvarı'nda. Evet, önce Bensu, Dilan ve ben şeklinde zaten Yağmur. Tanışıyorduk yıllardır, çocukluktan beri.
0: Sonra çok onlarla eski arkadaşsınız.
2: Evet. 10 yaşından beri diyebiliriz.
1: Yani 20 yılı aşkın biz birbirimizi tanıyoruz. Evet, beraber büyüdük gerçekten.
0: Taşlandırmışsınız.
2: Evet.
0: Trio ile beraber.
2: Evet. Sonra ders için başladık. Daha sonrasında da dedik ki neden biz devam etmeyelim bu işe ve bu şekilde devam ettik.
1: Çok da güzel geri bildirimler aldık. Evet. Uyumunuz çok güzel şeklinde. Evet. O zaman devam edelim dedik.
0: Çok prova yapıyor musunuz? Çünkü güzel bir uyumunuz var. Çok sık sık prova yapıyorsunuz herhalde.
3: Yani mümkün olduğunca.
1: Çünkü hepimizin ayrı konser takvimleri de var. Ayrı bir sürdürdüğümüz kariyerlerimiz de devam ediyor. Orkestra da devam ediyor arkadaşlarım aynı zamanda. Yapıyorum.
0: Çünkü sizi takip ediyorum Instagram'dan. Üçünüzün de farklı konserleri. Sonra bir anda bakıyorum bir aradasınız falan. Evet. Bir bakıyorum yurt dışındasınız, bir bakıyorum ülkemizin her yerinde konserler veriyorsunuz. Çok da güzel. Buna da ihtiyacımız var gerçekten. Sadece Astor Piazzolla üzerinde mi bir itiriyor bu? Yoksa farklı müziklerde seslendiriyor musunuz?
1: Hayır, yani şöyle söyleyeyim, Piazzolla üzerine değil, bu seferlik öyle gelişti bu dönem. İlk biz kurulduğumuz zaman Türk bestecilerden yola çıktık, Türk ve Bulgar bestecilerden. Çünkü Bensu'nun aynı zamanda Bulgaristan'da devam eden bir doktora programı var. Belki biraz bahsetmek
0: Bulgaristan'da.
1: İstersen.
3: Evet, Sofya'da doktora yapıyorum ben de.
0: O zaman sık sık gidip geliyorsunuz.
3: Evet, ayda bir kere en azından gidip geliyorum.
0: Wow.
3: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Büyük büyük azim.
3: Kesinlikle.
0: Bu arada şunu söyleyeyim. Gerçekten buradan da müzik öğrencilerine de söylüyorum. Hani bazen böyle öğretmenine gitmek için böyle yarım saatlik bir mesafeye bile gitmek öğrencilere çok büyük bir işkence geliyor.
3: Zorlu yollar.
0: Çok doğru. Zorlu yollar. Sizin Sofya'ya gidip gelmeniz çok takdire şayan.
3: Teşekkür
0: ederim. Emeklerinize sağlık. Kiminle çalışıyorsunuz orada?
3: Mario Hossen. Kendisi de Bulgar ama Viyana'da yaşıyor. Orada hocalık yapıyor sadece. Aynen onunla.
0: Tanırım da. Buradan çok selamlar ve çok hürmetler.
3: Kendisine iletirim.
0: Sizi hazır bulmuşken sizden bol bol performans dinlemek istiyoruz.
3: Memnuniyetle.
0: Şimdi ne çalmak istersiniz bize?
2: Şimdi yine Piazzolla'nın mevsimlerinden kışı çalacağız.
0: Harika. Buyurun.

0: Terra Trio ismi nereden geldi? Ne demek Terra?
1: Biz aslında grup olarak nasıl bir isim bulsak diye düşünürken müziğin ilhamını hep doğadan aldığına inandığımız için ve böyle olduğunu düşündüğümüz evet. için Latince Terra ismini aslında çok uygun bulduk. Terra da toprak ya da doğa demek Latince. O yüzden hani üçümüz de bu böyle konuda hemfikir olunca Terra Trio ve böyle hani okunması da çok böyle doğal aynı şekilde. Evet. O yüzden ismimiz böyle.
0: Yani aslında projenin de ismini de tutuyor çünkü hem kendi Türk müzik, Türk eserlerimizi de seslendiriyorsunuz. Bir nevi gerçekten de toprağımız
1: evet.
0: falan.
1: Evet, doğru.
0: Onlar beraber çok da uyuşuyor. Çok tebrik ediyorum. Bir sponsor tarafından destekleniyor musunuz bu projede? Yoksa bizzat yani kendi imkanlarınızla mı bu konserleri sağlıyorsunuz?
2: Şöyle kendi imkanlarımız ile bu konserleri sağlıyoruz şu anda. Kendi çalışmalarımızla. Bir sponsorumuz yok. Ancak yardımcı olmak olursa, isteyen, destek olmak evet. isteyenleri de memnuniyetle kabul ederiz.
0: Maalesef hani keşfetmek
2: kesinlikle,
0: orada doğru. bir zorluk var. Şu anda da ülkemizde birçok yapılan proje, birçok sanatçıları, birçok grupları keşfetmek üzerine şu an kuruldu. Umarız bu konuda bizler de bir virtüözite programı olarak bir vesile olmuş oluruz. İhtiyacınız evet, yok gerçi ama biz sanatçıların her zaman böyle bir büyüklerimize ihtiyacı oluyor. Biz çünkü sadece enstrüman çalmak istiyoruz.
2: Kesinlikle
0: diğer şeylerle uğraşmak
2: doğru.
0: istemiyoruz. Umarız yolunuz her zaman açık olacaktır. Zaten buna şüphe yok çünkü çok güzel işler başarıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Sizin gibi bir müzik grubunu yani bir trio'yu hazır ağırlamışken, programı da kapatırken ben de sizlerle beraber bir şey çalmak isterim.
2: Tabii
0: siz de kabul
2: ki.
0: Edersiniz
2: çok
0: eğer.
2: Çok memnuniyetle. Çok mutlu oluruz.
0: Ne çalalım acaba? Sanki hiç haberimiz yokmuş gibi. Hiç planlanmamış gibi.
2: Mevsimlerle başladık.
1: Sonbahar.
0: Çok güzel fikir.
1: Sonbahar. Sonbahar çalalım.
0: Sonbahar. Yaklaşık 3 defa prova aldık ama sanki yeni çalacakmış gibi hemen sonbahar o zaman hep beraber çalalım. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Biz
0: tekrardan görüşmek üzere.
1: Biz de bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Çok büyük bir onurdu. Sağ olun.
1: Teşekkürler.
0: Buyurun.

0: Karadeniz'in kraliçesi. Zeynep Başkan. Ve kemençenin kralı.
1: Umut Ayvaz.
2: Zamane yarın TRT Müzik'te.

0: Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne yarın TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler hepinize. Bizler Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Ben Deniz Toprak, sazın, sözün, şiirin ustası Erol Parlak Hocam ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber geleneksel kültürümüzün kadim mirası, Anadolu'muzun aynası, Aşk Gözünden doğan türkülerle dertleşeceğiz. Gönül diliyle sohbet edeceğiz. Yüreklerinize misafir olacağız. Eğer siz de ekranları başında hazırsanız Aşk Gözünden programımız başladı efendim. Hoş geldiniz.
1: Ben de kıymetli izleyicilerimize merhabalar diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Bugün de kendileri için birbirinden güzel, birbirinden renkli eserlerden oluşan bir repertuar oluşturduk. Gönlümüzde birikti, sizlerin gönül kapılarını araladık, misafir olmaya geldik. Umarım bizi kabul edersiniz.
0: Sinemizdeki yareleri de sızlattınız hocam programın açılışında.
1: Teşekkür ederim. Ozan Gevheri'nin bir deyişini Aşık İsmail daimi kaynak kişi Turan Engin abimiz rahmetli kendisinden derlemiş. Repertuarımıza kazandırmış. Biz de onu dillendirmeye çalıştık. Hepsine rahmetler olsun.
0: Yüreğinize sağlık. Ozanlarımızı rahmetle sevgiyle anıyoruz. Ben de o zaman sözü müziği Aşık Emrah'a ait güzel bir deyişle devam edeceğim. Bir tipiye yakalandım yaz günü.

0: Dirine, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımın
0: Arkadaşlar,
1: ellerine,
0: emeğine
1: gönüllerine
0: sağlık.
1: sağlık. Ne güzel bir sazı var değil mi hocam
0: Çok
1: bu
0: güzel.
1: eserin?
0: Şimdi bu eser Aşık Emrah Mahlaslı. Bizim yakın dönemimizde yaşamış. Çok kıymetli bir ozanımız, bir müzisyen.

0: ağabeyimiz Hamza Başyurt'un eseri. Daha böyle nice güzel eserler kazandırdı bize ve yakın zaman öncesinde Hakk'a yürüdü. Kendisine rahmet
1: Evet.
0: diliyoruz. Deniz, dilersen orkestra arkadaşlarımızı da bir hatırlatalım tekrar. Oldu mu?
1: Tabii hocam. Kıymetli
0: Onları da bir anons
1: arkadaşlarımızı
0: edelim.
1: tanıtalım. Evet.
0: Saz ailesi, lavta, sazbüş gibi çalgılarda Sedat Aktağ hoca. Kemanede Harun Karateke. Nefes çalgılar Buğra Kutbay. Klasik gitar Çağrı Gözeten. Bas gitar Ömür Kasa. Ve vurmalı çalgılarda Hüseyin Özdoğan. Hepsine emekleri için teşekkür ediyoruz. Bu güzel icra için de.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Onlarla beraber yol yürümek gerçekten harika. Müsaade ederseniz şiir kitabınızdan ben bir şiirinizi okumak istiyorum hocam.
0: Sağ olun.
1: Aşk özünden, can gözünden. Evet, gözümü de takayım şu an.

şu yalan dünyaya geldim geleli. Bir gün olsun gülemedim el gibi. Bülbül misal daima huzardayım. Gözüm yaşı akıp gider sel gibi. Gülemem ezelden.

kime dost idiysem hep acı zehir. Kuruttu bağımı, etti çöl gibi. Pervaneyim de mi devran sürmedim. Şad olup da muradıma

0: Diline sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam. Sizin kaleminize sağlık. Çok güzeldi. Evet, söz susar, şiir devam eder, türküler devam eder. Bulut kat kat olmuş.
0: Evet, sıradaki bulut kat kat olmuş. Anadolu'muzda birkaç örneği görülen çok kıymetli eserlerden ezgisi, o içindeki barındırdığı lirizm, sözlerdeki işçilik çok güzel olan kıymetli eserlerden bir tanesi. Bizim seslendireceğimiz örneği de Aşık Rıza Aslan Doğan'dan yeğeni, kendisi de bir ozan olan yeğeni Adem Aslan Doğan'ın derlemesi. Bulut kat kat olmuş ayın önüne, giyin elbiseni gidek düğüne. Onu seslendirmeye çalışacağız. Formu da ilginçtir. Bir uzun hava ama zaman zaman ritme giriyor. Ritmik ezgiyle bir araname oluyor. Tekrar uzun havaya dönüyor filan, böyle bir kendi içinde çok güzel bir döngüsü var. O da o güzelliği perçimliyor, bir başka yere taşıyor. Paylaşalım dilerseniz.
1: Lütfen hocam.

Çok güzeldi hocam valla. Yüreğinize sağlık. Ne güzel böyle ruhumuza dokundunuz yine. Seherde bir bağa girdim. Sözü müziği Aşık Daimi'ye ait bir deyişle devam edeceğiz biz de arkadaşlarımla beraber. Buyurun.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederiz
0: Arkadaşlarımın
1: hocam.
0: da ellerine, emeklerine sağlık. Çok güzel bir icra oldu. Teslim Abdal'ın bu
1: Evet.
0: güzel deyişini paylaşmış olduk.
1: Şimdi sıradaki türkümüz Mezar Arası diye bir eser.
0: Evet.
1: Birçok coğrafyada görülen bir
0: Evet.
1: eser. Bununla ilgili sanırım bir şeyler söylemek istersiniz hocam. Buyurun.
0: Evet, orijinalinde bir ağıt aslında bu. Kasap Kazım'ın ağıtı. Kasap Kazım çok yakışıklı bir genç.
1: Evet.
0: Böyle iki başlı bir sevda oluyor. Bir kızı seviyor ama başkası da seviyor. Bildiğimizce bu. İşte sanırım o da kasap. Sonrasında işte pusulayarak Kazım'ı öldürüyorlar ve bu Kazım'ın ölümü üzerine duyulan acı sonrası
1: Bir ağıt.
0: bir ağıt ortaya
1: Evet.
0: çıkıyor. Fakat o kadar yayılmış ki bunun Ege'de Kazım Zeybe'yi olarak oynuyorlar. Kazım Zeybe'yi var.
1: Evet.
0: Aynı havadır. Hatta Gerizler Başından Atlayamadım diye başlayan eser de buradan kökenleniyor. İç Anadolu'da yine hem Seymen kültüründe hem Abdal kültürü içerisinde bunlar var. Çeşitleri var. Çeşitli üsluplarda okunuyor. İniyoruz böyle güneye doğru. Toroslarda ceviz arasında harman olur mu? Musa Eroğlu hocamızın da seslendirdiği o muazzam eser de aynı eserin bir varyantı. İlginçtir. Ağıtlarla ilgili bir çalışma yaptığımızda ben Kerkük varyantına da rastladım. Çok da hoşuma gitmişti.
1: Bir örnek verecek misiniz hocam?
0: Şöyle hatırladığım kadarıyla, yanlış olmasın, kaynağı da unuttum şu anda, aklıma gelmiyor ama

0: Böyle hüccam makamında bir
1: Ellerinize
0: kerkük
1: sağlık.
0: ağzı bir örneğini de ben duydum. Çok da güzeldi. Bugün bizim seslendireceğimiz İç Anadolu'da bizim rahmetli ahir ustalarımız, işte Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve
1: Evet.
0: Neşet Ertaş ustalarımızın söylediklerinin bir bileşkesi. Onu arkadaşlarımızla birlikte seslendirmeye çalışacağız.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Çok güzel yorumladınız. Çok güzel bir
1: Teşekkür
0: icra
1: ederim.
0: oldu. Ben de şimdi size bir Balıkesir türküsü okuyacağım. Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Sarı'dan derlediği İki Keklik.

0: Sesine, gönlüne sağlık sevgili Deniz.
1: Çok teşekkür ederim
0: Arkadaşlarımızın
1: hocam.
0: da ellerine, emeklerine sağlık. Buğra Kutbay, Solay için teşekkürler. Bu lirik eserler çok yakışıyor senin sesine. İki keklik de çok yakıştı. Yani ben öyle hissettim.
1: Ya ne mutlu bunları sizden duymak, çok güzel
0: Estağfurullah.
1: Gülümcün hocam. Şimdi sıradaki türkümüz Canlar Canını Buldum.
0: Yunus'un bir nefesi. Onu ben bir hayli öncelerde havalandırmış idim. Bu programın repertuarına da aldık. Bugün de kıymetli izleyicilerimizle paylaşacağız. Umarım beğenirler, gönüllerine göre olur.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Bu kadim sözleri kendi duygularınızda güncelleyip bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Adeta
1: teşekkür ederim.
0: hak yolunun, teslimiyetin, aşkın türküsü olmuş. Ben çok
1: Eyvallah.
0: beğendim. Hocam şimdi Aşık Şeref Taşlıova'dan bir şiir okumak istiyorum müsaadenizle.
1: Evet, ben de müsaadenizle Aşık Şeref Taşlıova hakkında birkaç cümle etmek isterim.
0: Buyurun lütfen.
1: Aşık Şeref Taşlıova yakın zaman önce kaybettiğimiz çağımızın çok kıymetli, çok değerli ozanlarından bir tanesiydi. Kuzeydoğu Anadolu aşıklık geleneği içerisinde yetişmiş, aşık edebiyatına, aşık müziğine, aşık makamlarına her yönüyle çok hakim, dile çok hakim. Bizim feyiz aldığımız, sohbetlerinden ilham aldığımız, sanatından ilham aldığımız çok değerli bir ağabeyimiz, büyüğümüz, dostumuzdu. Kendisiyle çok çalıştık. Meslek birliği, bizim MESAM meslek birliğimizin teknik bilim kurulunda yıllarca birlikte görev yaptık. O sürede
0: Evet.
1: de kendisini hem daha yakından tanımak hem de dediğim gibi bu sanatından, söz kültüründen nasiplenmek kısmet oldu. Bugün de hem onu hatırlayalım hem bir rahmet dileyelim. Hem de halkımıza tekrar şöyle bir hatırlatalım ve bir güzelliğini paylaşalım diye bugün repertuarımız içerisine onun bir şiirini aldık. Ben de senden onu seslendirmeni rica
0: Peki
1: edeceğim.
0: hocam, çok iyi ettiniz. Ben de rahmetle, sevgiyle anıyorum kıymetli hocamızı.

Ördükçe güzel görünür. Gönül gözüyle bakış, gördükçe güzel görünür.

0: Tatlı söz dil arasında, diken var gül arasında. Hatıra yıl arasında, durdukça güzel görünür. İnsanı yaşatan hava, tatlı sözdür derde deva. Herkes hayalinde yuva kurdukça güzel görünür. Şeref der ki başka yandan, kervanım ayrıldı handan. Seven sevdiğini candan, sardıkça güzel görünür.
1: Diline sağlık Deniz.
2: Teşekkür ederim hocam.
1: Çok güzel bir söz var, Anadolu sözü. Güzel bakan güzel görür.
2: Ne kadar doğru bir
1: yani
2: söz.
1: Yani güzel görebilmek için de güzel bakmak lazım. İşte Ozan'ımız da burada tarif etmiş. Hatta bir söz var ya, yanlış bir tarafa doğru gitmiş. İşte güzele bakmak sevaptır diye. Hayır, güzel bakmak sevaptır. Tarif
2: çok
1: etmiş.
2: Çok güzel onu anlatmış.
1: Ruhuna rahmet olsun.
2: Rahmet olsun binlerce kez. Evet. Hocam. Şimdi bir Şanlıurfa'ya gidelim hocam beraber. Mehmet Özbey'in Ahmet Uzungöl'den derlediği "Ben bir Yakubidim kendi halımda."

0: Sesine, gönlüne sağlık. Arkadaşlarımızın da ellerine sağlık. Çok güzel
1: ederim.
0: Bir paylaşım oldu.
1: Türkülerimiz de böyle işte, duygudan duyguya hemen böyle geçiriyor bizi bir şekilde. Şimdi bir Adana'ya gideceğiz sizin yorumunuzla. Adana yollarında.
0: Evet, Abdurrahman Yağdıran derlemesi.
1: Evet.
0: Çok şirin, çok güzel bir Adanalı kız türküsü. Böyle hareketli olsun istedim. Program bu bölümünde de böyle bir canlanalım istedim.
1: Ay,
0: hep
1: çok
0: duygusal,
1: iyi
0: hep duygusal
1: evet,
0: böyle.
1: Arada.
0: Onu da arkadaşlarımızla birlikte çalalım.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Bu nasıl bir performanstı vallahi billahi.
1: Kusurlar affola.
0: Ne kusuru hocam ya, bize Adana'ya portakal tarlalarına götürdünüz, şey pamuk tarlalarına götürdünüz, portakal çiçekleri koklattınız.
1: Arkadaşlarım da emeğine sağlık. Hüseyin Özdoğan.
0: Çok güzel.
1: Çağrı Gözeten, Ömür Kasa ve Harun Karateke. Hep beraber bir güzellik
0: hepinizin
1: oluşturmaya çalıştık.
0: Yüreğine, ellerine, sözlerine sağlık. Şimdi Çankırı Çerkeş türkümüz var sırada, benim okuyacağım. Sadi Yaver Ataman'ın Hanife Ataman'dan derlediği bir türkü. Hareketli bir türkü geliyor.

0: Diline, yüreğine sağlık sevgili Deniz.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Arkadaşlarımızın da emeklerine sağlık.
1: Sağ olun, var olun arkadaşlar. Hocam programımızın sonuna geldik bugün de.
0: Evet.
1: Ben ekranlarda bizleri izleyen kıymetli dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tekrar buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diliyorum.
0: Umarım gönüllerinize göre olmuştur. Ben de sevgilerimi, saygılarımı sunarak sizlere vedalaşmak istiyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, türkülerle kalın.
1: Bir Elazığ türküsüyle veda edelim hocam. Nurettin Dadaloğlu'nun derlediği bir türkü, Elazığ türküsü. Haydi hep beraber şöyle bir Elazığ'a gidelim.

0: Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olursam daldamlarda parmızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdi.

Zeynep Başkan'ı ağırlıyor. Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te.

0: Irmak Feci ile Dünden Bugünü programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
1: Ne olur,
2: ne olur,
1: ne olur,
2: ne olur,
1: ne olur dön bana.
3: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

0: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle bir müzikal tadını yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün Ümitli Şarkılar'da TRT Müzik ekranlarında çok tatlı bir konum var. Hep genç bir isim Rabia Tunçbilek. Rabia'cığım hoş geldin.
1: Hoş buldum Ümit abicim.
0: Sağ ol.
1: Gerçekten programı en sevdiğim şarkılarından biriyle açtın. Bayılıyorum, yerimde duramadım. Ağzına sağlık.
0: Sağ ol, hoş geldin. Ben seni 1,5-2 yıldır tanıyorum. Menajerimiz aynı. Ben tabii ki 13-14 yıldır çalışıyorum. Spam Babur, Spancığım. Sevgiler, saygılar
1: Evet,
0: olsun.
1: buradan Spam Babur'a da
0: Siz
1: selam
0: de 1,5-2 yıldır
1: gönderelim.
0: ofiste karşılaşıyoruz. O yüzden biraz aşinayız birbirimize. Ama yani çok tatlı bir enerjim var. Tabii herkes ekranda ilk gördükleri şey saçların tabii ki. Çok tatlı görünüyorsun. Gerçekten çok
1: Teşekkür
0: iyi.
1: ederim.
0: Peki saçların tabii ki orijinal.
1: Evet,
0: Değil
1: orijinal.
0: mi?
1: Orijinal.
0: İnsanlar merak ediyorlar çünkü. İnanılmaz güzel bir dikkat çekiyor ve çok tatlı bir enerji de veriyor sana.
1: Çok teşekkür ederim Ümit abicim. Aslında benim saçlarım böyle 12-13 yaşıma kadar dalgalıydı. Ben evin havuzuna girdikçe klordan
0: Öyle
1: mutasyon geçirdi benim saçlarım ve bir süre sonra kıvırcık olmaya başladı. Ama ben de bu stili çok sevdim. Mesela saçlarımı düz yapınca ne kimse beni tanıyabiliyor ne ben kendimi
0: Öyle mi
1: tanıyabiliyorum. O
0: diyorsun?
1: yüzden böyle hem doğal hem
0: Peki
1: zahmetsiz.
0: bunları sen kendin mi düşünüyorsun? Saçların böyle olsun vesaire de. Yoksa oturup kıyafetlerine de bakıyorum. Çalışmışsın yani
1: Evet,
0: o
1: senin
0: biraz.
1: için.
0: Özenlisin bu konuda.
1: Evet.
0: Çok iyi. Peki bunları sen kendin mi düşünüyorsun? Yoksa bir arkadaşların, danıştığın arkadaşların var mı? Buna nasıl karar veriyorsunuz ya da karar veriyorsun?
1: Aslında şimdi ilk şarkım Kimen Arkadaşım şarkımda. O da ilk çıkışım onunlaydı. Şimdi ilkin günü olmaz derler ya. Şimdi klip çekiyoruz. Aha, hemen saçı başı değiştirelim. Maşalar yapılsın, topuzlar yapılsın. Şimdi o klibimi izliyorum. Bir yerde yine böyle dalgalı bir saç var. Beni andırıyor. Diğer yerler beni hiç andırmıyor.
0: Anladım.
1: Ve sonra baktım hani ben bu halimle daha kendimi güzel hissettim. Hani insana yakışan bir
0: Tabii
1: saçı
0: tabii
1: olur ya,
0: insana tabii.
1: imza saçı olur yani. Zaten bana şey diyorlardı hep hani Shakira saçı.
0: Aa,
1: Ona da yakışıyor. Ben
0: öyle mi?
1: kendime de
0: Ya insan kendine
1: yakıştırıyorum.
0: yakıştırdığı
1: Böyle
0: şey.
1: devam ediyorum.
0: Biz de zamanında yani 90'larda biz bu işi yaptığımızda yani ilk zamanlarda arkadaşlarımız olurdu. Çok iyi kuaförlerimiz vardı. Çok iyi fotoğrafçılar vesaireler. Biz biraz daha böyle albüm yaptığımız için o dönemler 90'lar tabii ki o daha gelişmiş bir durumdaydı. Sonra tek tek şarkılara geçtik. Orada biz oturuş albüm bitirdik. Sonra da bu albümün duygusunu anlatacak bir fotoğraf arardık. 140 kare çekmişsek içinden bir tanesi albüm kapağı olacak o dönem ve o çok önemli. Orada tabii çok değerli benim ilk albümde mesela Hicran'ın olduğu albümde Sevil Sert'le çalışmıştık. Sonra Koray Kasap'la, Koray da şimdi yurt dışında New York'ta. Gelirlerdi. Bakardık birbirimize, şarkıyı, bütün albümü dinlerdik, bir duygusuna girerdik. Sonrasında elimde 10 tane kıyafet varsa bir tanesini sadece kullanırdık. Üstüne de o bir şey getirirdi. Koray da mesela, nerede çekeceğiz fotoğrafları derdim. Sen hiç bunları düşünme derdi. Sadece duygunu ver bana, şarkılarını söylerken ki duyguna bakalım. Onu çıkartmaya çalışırdık özellikle. Bu imaj ama şu son dönemde, yeni zamanda çok da bir önemli hale geliyor. Ve ben yeni başlayan arkadaş, biz o dönemler ona dikkat ederdik. Onu söyleyecektim, aklıma geldi. İlk 3 sene, 5 sene olabildiği kadar saçlarla, hanımlarda özellikle oynamamak çok işe yarıyor. Çünkü o bir oturuyor, insanlar onu o yüzü, o saçı benimsiyorlar ve
1: Öyle akılda
0: değil mi? O çok
1: kalıyorsunuz.
0: akıllıca. Ben onu tavsiye ediyorum genç arkadaşlarım, biliyor
1: Bana da
0: musun?
1: her röportajımda saçımı soruyorlar. Hatta bazen beni saçımdan tanıyorlar
0: Ya
1: arkadan
0: oluyor,
1: böyle. Hani
0: oluyor, oluyor.
1: tek kıvırcık benmişim gibi. Hani
0: Sanırım öyle şey.
1: ama bu bende
0: Evet,
1: özleşleşti
0: tabii.
1: galiba.
0: Çok yakışıyor sana. Çok tatlı
1: Teşekkür
0: görünüyorsun.
1: ederim.
0: Çok. Şimdi Mustafa Ceceli ile beraber okuduğunuz bir şarkı vardı.
1: Evet.
0: Yaka yaka. Değil mi? Mustafa'cığım çok seviyorum. Konuşacağız ama üstüne. Onu
1: Evet.
0: mu dinlesek senden acaba?
1: Olur. Çok kısa hikayesinden bahsedeyim. Ben Mustafa abiyle hep çalışmak istiyordum.
0: Evet.
1: Bir şarkımı aranje etmesini istiyordum
0: Evet.
1: ama kısmet gerçekten düet yapmamızı oldu. Ve Yaka Yaka da gerçekten çok içime sinen bir şarkı oldu. Buradan Mustafa Ceceli'ye de
0: Selam
1: selamlarımı
0: olsun.
1: gönderiyorum.
0: Yaka yaka dinliyoruz Rabia Tunçbilek'ten.

0: Teşekkür ederim.
1: Bu şarkıyı da yazan çok genç bir arkadaşımız.
0: Evet,
1: Şimdi bu
0: Doğan
1: şarkıyı televizyon
0: Akaradeniz
1: seyredince ben o
0: yazdı.
1: heyecanı anlıyorum. İsmini de onu söyleyelim mutlaka. Bu şarkıyı yazan arkadaşımız.
0: Doğanay Karadeniz'e çok selamlar. Zaten Doğanay çok yetenekli bir
1: Evet, genç.
0: arkadaşımız. Hem yaka yaka olsun hem bir sürü şu an hit olmuş bestesi var.
1: Tabii.
0: Yolu açık olsun, o da solistlikle yapıyor. İnşallah onu da hep aramızda görürüz.
1: Mustafa'ya da güzel olmuş bu şarkı beraber Ceceli'ye de. Mustafa'yı da ilerleyen bölümlerimizde konuk olarak alacağız. Görüştük zaten. Ben onunla yıllar önce bir stüdyoda karşılaşmıştım ama daha o zaman aranjör olarak Sezen Aksu'nun stüdyosu vardı Kanlıca'da. Çok bizim gerçekten böyle bir müzisyenler arasında saygı sevgi vardır, böyle bir görünmeyen kıdemler vardır. Onu çok bilen kardeşlerimizden bir tanesi. Mustafa'ya sevgiler, saygılar olsun.
0: Evet, çok selamlar. Ben de çok seviyorum
1: Peki böyle bu
0: kendisini.
1: tarz şarkılar var. Bu şarkıları biz zamanımızda birisi şarkısı zaman bize dinletirdik. Ama bazen de bir isim gelirdi mesela. Onun ses rengini biliyoruz ama şarkı talebi de varsa, bizden okumak istiyorsa onun sesine uyacak bir şarkı arardım repertuarım içerisinden. Çünkü bu kıyafeti giydirmek soliste çok önemli bir şey. Burada tabii senin içine sinmesi lazım ilk önce. Şarkıyı
0: Evet.
1: dinledin. Seçimlerini peki başka bir destek olan var mı? Mesela bu iyi ama bu sana yakışmamış vesaire gibi sana fikir veren bir danıştığın.
0: Başta ailem halk gözüyle
1: Öyle mi
0: dinliyorlar.
1: diyorsun? En
0: Çocukluğumdan
1: iyisi o.
0: beri odada
1: Tabii
0: bağıra
1: tabii.
0: çağıra şarkı
1: Onlar
0: söyleyen bir
1: söylüyorlarsa
0: kız.
1: oluyor iş.
0: Hangisi sesime
1: Tabii.
0: uyuyor, uymuyor
1: Ama
0: artık
1: ilk önce onları
0: anlaşılıyor.
1: dinlemeden çok daha önce stüdyo aşaması veya şarkı seçimleri mesela.
0: Şöyle, artık ben de bir besteyi dinlerken benim sesime gider mi biraz hayal edebiliyorum. Hayallerimin tıkandığı
1: Tabii canım
0: noktada
1: onu
0: girip
1: artık.
0: demosunu
1: Evet
0: okuyorum.
1: evet.
0: Sonra diyorum ki bu hiç hayal ettiğim gibi olmadı ya da ben

0: Ben bunu pek yakıştırmıyordum kendime. Çok güzel oldu falan.
1: Denemeden
0: Çok
1: olmuyor değil mi?
0: şaşırtabiliyor ton farklarıyla.
1: Benim öyle nokta atışım iki tane var. 1995'ti. Bendeniz'in albümünde Gönül Yarlar İçinde. O şarkı vardı. Bir de Levent Yüksel, çok eski arkadaşım tabii benim, benden bizden yaşça biraz daha büyük. Bir önceki kuşak gibi oluyor. Ona da Bu Hayat Dediğin diye bir şarkı vermiştim. 2000 senesinde okumuştu. Levent, ben hayatımda ilk defa birisine dedim. Levent dedim, seni çok seviyorum, biliyorsun seviyoruz. Bir şarkı var elinde ama bunu kesinlikle sen okumalısın dedi. Sonra ben ona gönderdim şarkıyı. Bir de haklıymışsın dedi. Okudu, albüme de koydu. Bir de Bendeniz'de onu yapmıştım. Kıyafet hakikaten kıyafet gibi bazen görüyorum
0: Ama
1: ama...
0: bestecinin de o kendi yeteneği Mithat'cığım, yani onu hayal edebilmesi yani.
1: Güzel bir şey ya. O birbirine uyduğu zaman çok hoşuma gidiyor benim. O ses, o şarkıda parlayınca ve o şarkıyı okuyan arkadaşıma da güzel ve tatlı bir
0: Ben de
1: hatıra
0: nasip olursa
1: yaşatmışsa,
0: senin bir besteni okumak
1: biliyorum
0: isterim.
1: biliyorum. Şimdi
0: Hayallerinde bana ne giydiriyorsun
1: biliyorum.
0: acaba
1: Çok
0: şarkı
1: düşünüyorum. Bir
0: olarak?
1: buçuk iki yıldır benim bütün hayallerimi çok çok çok biliyorsun seninle ilgili. Müsaadenle diye bir şarkım vardı. Ben özellikle senin şarkılarına ağırlık vermeye, seni duyurmaya sesini insanlar çünkü biliyorlar mutlaka, seviyorlar şarkılarını ama burada bambaşka bir orkestra, güzel tatlı bir orkestra ile
0: Evet, canım
1: Hakan Yeşilik
0: orkestramız.
1: Orkestrası'nda Evrimcim sağ olsun. Bugün Osman bize geldi. Hakan Söversen var. Burada Çağatay var. İlker var sağ olsunlar. Müsaadenle yapalım mı?
0: Yapalım, müsaadenle de beni insanların en çok tanıdığı
1: Değil
0: şarkım.
1: mi?
0: Çok sevildi. İnsanlar beni görünce böyle çiçekler açar mı kalbinde kız
1: Ama
0: diye
1: sende güzel
0: kaldım.
1: enerji var. Güzel enerji var.
0: Değil mi?
1: Şarkıda duyalım bunu bakalım nasıl bir enerji.
0: Tamam.

0: Süper, süper.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi seninle ilgili biraz dedim ki Rabia'yı tanıyorum, sohbet ediyoruz ama çok enteresan, endüstri mühendisliği bölümü mezunusun. Değil mi? Doğru hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bitirdim.
0: Çok acayip, çok acayip.
1: Vaktinde bitirdim, hiç uzamadı.
0: Süper ama oradan müziğe geçiş çok acayip ama müzik aşkına kimse engel olamıyor ya.
1: Aslında değil ben mi? Kendi kaderimi biraz kendim değiştirdim Ümit abicim. Burada beni tanımayanlara ufak bir özet yapayım. Ben liseye giderken kendi sesimi keşfettim ve aileme dedim ki ben şarkıcı olacağım. Ve o zaman da fen lisesinde okuyorum. Hani doktor, mühendis olacağım. Başka çıkış yolum yok. Ailem de bir heves zannetti bunu. Sen mühendisliği kazan, altın bilekliğini al, biz senin arkandayız dediler. Sonra ben okulumu kazandım. Kara kara düşünüyorum. Bizim ailede ne ünlü var, ne yapımcı var. Bu iş nasıl olacak? Bir gün arabamda gidiyorum. Bir ses yarışması duydum radyoda. Aradım, ailemden gizli katıldım. Bir beklenti yaratmamak için. O yarışmada da ben birinci oldum. Bana bir telefon, siz seçildiniz. Sonra ben aileme dedim ki ben böyle böyle bir yarışmaya katıldım. Ben birinci oldum. Babam ilk dedi ki bunlar dolandırıcı. Sakın inanma.
0: Öyle miydi ya, Allah ya? Oluyor öyle şeyler maalesef.
1: İnanmadı. Oluyor, sonra oluyor. Biz canlı yayına gittik. Ondan sonra inandı ve benim kaderim öyle değişti. Ondan sonra İskender Paydaş'la tanıştım ve sektöre girmeye başladım.
0: Onun içerisinde tabii ki o müzikle matematiğin birleştiği bir nokta var ya. Böyle biz içerisinde onun bazı parçalarının trafiklerinde onu çok yaparız. Endüstri mühendisliği de biliyorsun aslında bakarsan çok geleceği olan bir meslek.
1: Evet, çok
0: doğru mu orada yani
1: var,
0: her bölümde bulunabiliyorsun.
1: Geniş.
0: Yani
1: evet.
0: Herhangi bir işe girdiğin zaman onun herhangi bir mekanik tarafı çalıştığı anda sisteme devreye girebiliyorsun. O bölümde eğer branş tabii ki mutlaka farklar vardır. Hı hı. Ama yani çok enteresan. Yani endüstri mühendisliği ve oradan müzik, bu müzik aşkı çok acayip bir şey. Gerçekten.
1: Çok acayip bir şey gerçekten.
0: İnsan bir girdi mi? Bazı avukat arkadaşlarım var, doktor arkadaşlarım var. Doktorlar özellikle çok meraklı oluyor. Onlar bu acayip bir bizim yaşadığımız hayat onlara biraz 6 sene okudukları için özellikle şeyde doktorlarda çok ilginç geliyor onlara bizim hayatımız. Bir avukat arkadaşım da mesela gitar çalıyor, beste yapıyordu, söz yazıyordu. Yıllar geçti aradan avukat oldu, avukat olarak hayatına devam ettiriyor ama o elinden gitarı asla düşüremiyor, içinden çıkamıyor.
1: Bu çok başka bir aşk. Ben hatırlıyorum, üniversitede finallerime çalışıyorum. Artık uykusuzluktan ölüyorum ama hedefim bu derslerin hepsini geçeceğim, müzik yapacağım. Oradan çıkıp stüdyo kayda gideceğim.
0: Değil mi?
1: O bütün enerjimi gerçekten şu an böyle izlesem filmde inanamam yani.
0: Hiçbir şey dolduramıyor.
1: Aynen.
0: Serdar Ortaç'ın bir şarkısı vardı. Yanlış hatırlamıyorum değil mi senin okuduğun?
1: Aradan geçen yıllara.
0: Ben öyle hatırlıyorum onu. Aklımda öyle kalmış. Onu dinlesek mi acaba?
1: Tabii
0: ben de merak
1: ki.
0: Ediyorum.
1: Tabii
0: yepyeni
1: ki.
0: Değil mi bu yani şimdi?
1: Evet. Bu aslında eskiden Gülben Ergen'in bir cover'ıydı.
0: Öyle mi?
1: Ben çocukluğumdan böyle hayal meyal hatırlıyordum ve ben de tekrar yapmak istedim. Böyle duyunca bir hatırladım ve kendime yakışacağını düşündüm. Sağ olsun Serdar Bey de müsaade verdi ve aferinimizi de aldık.
0: Serdar'cığım selamlar olsun.
1: Hem Gülben Hanım'dan hem Serdar Bey'den de aferinimi aldım. O yüzden çok mutluyum.
0: İyi var, süper. O zaman yapalım bu şarkıyı.

0: iddialı.
1: Teşekkür ederim.
0: Hayırlı uğurlu olsun bu arada.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başkalarının şarkılarını okuyorsun ama çok da güzel yakışıyor sana.
1: Teşekkür
0: ama ben
1: ederim.
0: Birazcık araştırdım. Çünkü bir seninle de sohbet ettiğimiz için söz ve beste yazma konusunda bir yol alıyoruz galiba orada, değil mi? Kendi şarkılarını
1: evet.
0: yazmaya başladın.
1: Evet. Bir tane Velet diye bir rapçi arkadaşımla bir şarkımız vardı. Onu mesela beraber yazmıştık. Varya isimli şarkımız. Böyle yanımda benden daha söz yazmaya deneyimli biri olduğu zaman ben de böyle açılıyorum. Bu konuda öğrencin olabilir mi Ümit abi?
0: Öyle mi diyorsun?
1: Ustadan öğreneyim.
0: Keşke o kadar zamanımız olsa. Ben de elimdeki şarkıları toparlamaya çalışıyorum. Son 15 senedir bir paylaşmadım yani şarkılar var.
1: Ne hazineler vardır orada ya.
0: 50-60'tan ayırdım. Ama çıkartacağız, onları da çıkartacağız. Hepsi çıkacak. Hazırlıyorum, büyük bir heyecandayım. Ama seni 1995 senesine götürebilirim. O dönem yazdığım bir şarkı var. Gönül Yerler İçinde.
1: Ay hemen dinleyelim.
0: Çok severim ben. Gerçekten de ben de her şarkının bambaşka bir hatırası var. Bu da güzel bir aşk şarkısı diyebiliriz. Ama buruk bir aşk.
1: Senin şarkılarında her şey var zaten. Kan, ter, gözyaşı, aşk.
0: Çok şükür, iştenlik olsun. Ama en önemlisi ne var? Ümit var içinde. Ümitli şarkılar.
1: Evet.
0: Çok şükür.

0: Vallahi o yıllara
1: Ne
0: gidiyorum bir anda.
1: yazmışsın Ümit
0: 25
1: abi
0: yaşındayken
1: ya?
0: yazmışım. Hala çok şükür.
1: 25 yaşında
0: 30
1: ne
0: yaşındayım
1: yaşadın?
0: diyeyim. Ah,
1: İpin
0: aşk
1: ucunda
0: çok güzel
1: atılan.
0: şeyler yazdırıyor. Hayat çok güzel şeyler yazdırıyor. Mesafeler, gurbet, hasret bana çok yazdırdı. İlk 6 yıl çok yazdırdı. Çünkü ben İzmir'den İstanbul'a geldiğim için bütün arkadaşlarımı, ailemi orada bırakıp gelmiştim. Bunlar yazdırıyor. Ama bizden çok çok değerli, çok tatlı insanlar tabii ki vardı bizden önceki kuşaklarda. Mesela Ajda Pekkan'ın sözlerini yazan Fikret Çeneş.
1: Evet, çok severim onun
0: Muhteşem değerli.
1: sözlerini.
0: Gerçekten kendilerini ifade etme yeteneğine sahip olma olduğu o hanımlar var. Yani biliyorsunuz bazı coğrafyalarda hanımlar, kadınlar seslerini duyuramayabiliyorlar. Çok şükür biz böyle çok şükür çok tatlı bir ülkedeyiz. Ve burada Fikret Çeneş gibi çok değerli sözdarları var. Ve çok güzel eserler bıraktılar bize. Onlardan bir şarkı söylemeyi çok isterim. Bir günah gibi mesela.
1: Ah, çok
0: Ya Fikret
1: severim.
0: Çeneş'in işte o kadar şarkıları. Tabii ben onları da anlatacağım 93 senesinde. Ajda Pekkan'a back vokal yapmıştım. Bu şarkılara back vokal yaptığımda da çok güzel eserler gerçekten. Ben de bir o günlere gideyim.

0: Tabii ki bu şarkı beni nerelere götürdü? 1993, Ajda Pekkan'a back vokal yaptığım dönemlerde. Biz ilk önce bir sahne alırdık. Ajda Hanım'dan tabii çok tatlı şeyler öğrendim gerçekten. Sana onu soracaktım. Şimdi işe başlıyoruz. Güzel albümler, single'lar yapılıyor. 500 kişinin karşısına çıkıyorsunuz. Değil mi? Sonra belki nasipse 1000 kişi, belki 2000, 3000 kişilik salonlar. Oradaki heyecan işte. O çok acayip.
1: Evet.
0: Sen en son çıktığın kalabalık. Biliyorum seni yani, konuşacağız onlara da konserlerini. Oraya çıktığında o tabii ki daha da hoşuna gidiyor değil mi? Daha da heyecanlanıyorsun.
1: Çok güzel oluyor. Yani insanların enerjisi ne kadar fazlaysa, ne kadar eğlenmeye çok gelmişlerse, etkiliyor. Şarkılara eşlik ediyorlarsa ben daha da motive oluyorum. Evet. Ve seyirci gerçekten çok önemli bir faktör.
0: Çok önemli. Şimdi benim çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi daha var. Ve sahnede ben okuyorum bunu. Hiç asla ne zaman okusam aynı keyifle ve aynı lezzetle Bu Gece diye bir şarkı var.
1: Evet, ben de çok seviyorum.
0: Bakayım vokal yapabileceğim bir yerler var mı? Çünkü sen bayağı iki ton yukarıdan okuyorsun ama yapabileceğim bir yer yakalarsan ben de eşlik ederim. Bu Gece'yi söyle çok.
1: Bu Gece.

0: Hiç eskimeyen bir şarkı değil mi?
1: Asla, çok acayip. Benim de bu şarkılar mesela çocukluğuma götürüyor, gençliğime götürüyor. 80'ler tabii ki bu. 80'lerin sonlarıydı galiba. Çok şahane şarkılar, gerçekten çok çok iyi. Şimdi şöyle bir nerelere gitsek? Aslında Ajda Pekkan değil mi? Sen de çok seviyorsun o şarkıları.
0: Ben çok seviyorum. Onun şarkılarını yorumlamayı çok seviyorum ve repertuarımda olabildiğince de yer veriyorum. Yani müthiş şarkılar, hiç dönemi geçmiyor. Her dinlediğimizde ayrı bir keyif.
1: Kaç yıl devirdiler bir de yani. 40 yılda devirdiler neredeyse değil mi? 40 yılı geçti hatta. Tabii
0: Maşallah.
1: tabii. Onlardan bir tanesi daha var. Son Yolcu var mesela. Ben onu çok okuyorum, sen de
0: Ben de
1: çok
0: çok
1: seviyorum.
0: severim.
1: Aa, çok tatlıdır. Onu mu seslendirelim acaba diyorum.
0: Onu seslendirelim.

0: Çok tatlı yakışıyor bu şarkı, eski şarkılar gerçekten.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir enerjisi var değil mi? Gerçekten de ya. Ah, şimdi konserlerim var biliyorum. Çok tatlı. Bu arada Avrupa'da çok değil mi? Çok konserler oluyor ama yurt dışında da oluyor tabii ki ama Almanya'da bambaşka bir hava var. Orası zaten evet. Ben Berlin'e gittiğimde gerçekten hiç yani Türkiye'deymiş gibi hissediyorum çoğu yerinde.
1: Yani Avrupa konserleri İnanılmaz. Çok tatlı geçiyor. Çünkü oradaki gurbetçilerimiz bizleri o kadar özlüyorlar ki ya ben orada nerede sahneye çıksam festival olur, ne bileyim böyle özel konser olur. Daha böyle kermes gibi konserler de yapıyorlar gurbetçilerimizi toplamak için. Ben ne zaman çıksam herkes böyle eğlenmeye gelmiş oluyor. Bilinen ve bilinmeyen şarkılarımı ezberleyip gelmiş oluyorlar.
0: Çok, büyük
1: çok eğlenmeye evet, geliyorlar. Çok büyük Avrupa çok konserleri çok güzel geçiyor ama benim bir rekorum var. Ben bu sene Avustralya'ya gittim, Melbourne'e. Ay. 22 saat uçtuk.
0: Ya, işte.
1: Gerçekten
0: ben
1: oraya gidip.
0: Ben bir iki sefer sırf bu yüzden.
1: Türkleri görmek, yani. O sahnede onların enerjisini almak gerçekten ama bütün yorgunluğumuza değiyor.
0: Bir gün ben de gideceğim mutlaka istiyorum da. Kesin. Bir iki sefer öyle 22-23 saat. Ya bir oraya yakın bir yere gittik. Yani Endonezya tarafına gittik. Dura dura gidince ama orası bayağı bir mesafe.
1: Evet.
0: Şimdi yine bir geçmişe gidelim bakalım. 80'lerin sonlarına gidelim. Sonra yine 70'lerde çıkan şarkılar var. Çok güzel. Beraber söyleriz belki. Yani ben de eşlik edeceğim.
1: Tabii ki.
0: Başlasın mı?
1: Başlasın.

0: Çok güzel. Şarkıların da çok güzel. Sen de çok güzelsin. İnşallah yolun böyle pırıl pırıl güzel güzel akıp gitsin.
1: Çok teşekkür ederim Ümit abicim. Bunları senden duymak çok güzel. Burada senin programında olmak gerçekten gurur verici. Ben teşekkür ediyorum davetin için.
0: Ayaklarına, canına, nefesine sağlık olsun. Bir sonraki ümitli şarkılarda tekrar görüşmek dileğiyle güzel bir şarkıyla bitireceğiz. Değil mi?

Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizler ekranlarınızın başına ve kıymetli izleyenlerimiz, Ankara'daki dostlarımız, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Evet, Türkü Deryası bugün yine her zaman olduğu gibi Anadolu'nun en güzel ezgilerini deryamızdan dalga dalga hanelerinize, evlerinize konuk ediyor, misafir ediyor efendim. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyorum. Sözü fazla uzatmadan kıymetli abim, saygıdeğer partnerim Selahattin Alpay'ı alkışlarınızla huzurlarınıza davet

0: Canan teşekkürler.
1: Geldiğiniz yollara kurban olurum. Kalben, kalben diyorum. Talebelerimiz folklorcu. Vay Allah'ınıza kurban. Kıymetli hazırım ve ekran başında bizleri izleyen değerli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Bir Türkü Deryası programına tekrar şeref verdiniz. Hoş geldiniz diyorum. Hemen belirteyim, programı başladığından beri göstermiş olduğunuz yakın ilgiye ve alkışlarınıza yalnız ve yalnız layık olmaya çalışıyoruz, o kadar. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun efendim. Bugün istisnai bir gün. Evet.
2: Evet, ben anonsumu yaparken dedim ki Türkü Deryası'ndan her hafta olduğu gibi Anadolu'nun çok kıymetli her yöresine ait eserleri kıymetli izleyenlerimize, dinleyenlerimize gönderiyoruz. Bugün de her yöreden folklor ekiplerimiz buradalar. Bizleri yalnız bırakmadılar. Ama özellikle bir yöre bugün çok baskın olacak gibi geliyor bana konuğumuz itibariyle.
1: Hemen hemen de bugün istisnai bir gün. Ve diyorum ki Zeynep
2: Başkan geliyor kuvvetli alkışlarınızla.

0: Ağzına sağlık. Ağzına sağlık canım.
1: Bravo.
0: Benim. İşte Zeynep Başkan farkı bu kardeşim. Pardon yani.
1: Ağzın yüreğin gönlün dert görmesin Zeynep'ciğim. Hoş geldin.
2: Cıvıl cıvıl hoş bulduğumuz salon cıvıl cıvıl arı stüdyosu. Sizler öyle, sazlarımız öyle.
0: Türkü deryası deyince.
2: Engin Derya.
0: Ya normal canım benim. İyi misin bir tanem?
2: Çok şükür elhamdülillah iyiyim. Aranızda olmak büyük keyif.
0: Sağ olasın.
2: Çok teşekkür ediyorum davetinizi.
0: Bize şeref duyduk. Sağ olasın.
1: Muhteşem bir enerjiyle geldin her zamanki gibi. Büyük bir keyifle dinleyeceğiz seni. Heyecanla izleyicilerimizle birlikte biz de bekliyoruz seslendireceğin eserleri. Ne dedik? Her yöreden eserler var.
0: Evet.
1: Bugün yine bir sınır dışına doğru gidiyoruz. Azerbaycan sınır dışı olabilir ama gönüllerimiz tabii ki bir.
0: Can Azerbaycan'a sevgiler, saygılar diyoruz.
1: Saygılarımızı gönderiyoruz. Gengin Mahmut diyoruz efendim.

0: daha kuvvetli alkışlar. Yüreğine sağlık. Sağolunuz. Çok güzel eserler geliyor. Ben dinledim, şanslıyım. Böyle bir kulağıma fısıldadı ufak ufak.
1: 5-6 tane geliyor.
0: 5-6 tane.
2: Hadi hayırlısı olsun canım.
0: Slow ve hareketli eserler
2: Buyur,
0: var.
2: Buyur hadi alalım evet. seni.
0: Şimdi ne söyleyeceksin peki?
1: Şimdi hareketleniyoruz. Ekranları başındaki seyircilerimiz çayını kahvesini almıştır. Ben de birazcık hareketli bir şeker koyayım.
0: Haydi bakalım. Alkışlarınız Zeynep Başkan için efendim.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bravo.
0: Okuduğum ilk eser, sözü müziği bana ait Ligarba. Bildiğimiz yaban mersini, fakat bizim yöredeki adı Ligarba, Likapa, Lifos olarak geçiyor. Ondan sonra yine biz Ege'ye doğru yol aldık.
1: Ege'ye doğru yol aldık. Nasıl güzel bir enerjisi var ya. Bir alkış alır mıyız? Bir de maşallah alalım lütfen.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hepsi cıvıl cıvıl.
1: Değil mi? Onlardan geçen bir enerji de var bu arada.
2: Zeynep,
0: ekibimiz
2: bu
0: de burada. Çok sağ olun. Cıvıl cıvıl cicik kızlarımız maşallah.
2: Bir sen Karadeniz, bu nereden aklına geldi Ege?
0: Bütün yörelerimizi çok seviyorum. Özellikle
2: bir olay.
0: Ege
2: tabii.
0: Ezgilerini de
2: ama
0: çok sevdiğim için muhtemelen.
2: Ama kar değil yani.
0: Çok ben sağ olun. Tabii, etkilenmişim evet. Herhalde.
2: Ağzına sağlık. Ağzına
0: çok
2: sağlık.
0: Çok sağ olasınız hocam. Çok evet. Teşekkürler.
1: Ellerinize sağlık. Hepsinin hakkını veriyor her yörenin sağ muhakkak. Abicim istersen bu eserimizi sen anons et.
2: Evet.
1: Bu hafta Selahattin Alpay abim bana bir eser gönderdi. Dedi ki bunu birlikte okuyalım mı?
2: Şimdi burada okumak zorundayım. Özür diliyorum. Sözler Fikret Dikmen'e ait, müzik Bahattin Turan kardeşime, hemşerime ait. Yaşanmışların içinde bu türküyü okuduğumuz zaman mutlaka herkes kendine bir pay çıkaracak diyorum. Hele bakalım ilk olarak da okuyacağım. Ekran başındaki ve sizlerin de takdiri olacak mı? Bakalım, hadi buyur.
1: Haydi bakalım efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Kalbi olarak şu alkışlara bir bakacağım. Türküyü beğendiniz mi, beğenmediniz mi?

0: Evet, Fikret ve Bahattin kardeşime candan teşekkür ediyorum. Bunu Allah nasip ederse ben de partnerime şimdi söylüyorum. Beraber okuyacağız ve klibini de beraber çekeceğiz Allah nasip ederse.
1: Evet, ben de yeni öğrendim. Evet. Bana da sürpriz oldu efendim. Çok teşekkür ediyoruz beğenileriniz ve alkışlarınız için. Evet.
2: Harikasınız.
1: Bakın.
2: Muhteşem.
1: Çok güzel. Teşekkürler. Böyle güzel güzel eserler buluyor, keşfediyor Selahattin abi. Sonrasında yılların bana gönderiyor. Ustası. Hadi birlikte düet yapalım falan diye.
2: Olmayaydı ustalar. Nasıl yol alırdı gençler?
1: Değil mi?
2: İyi ki varlar. Canım çok teşekkür ediyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Tabii ki şimdi Allah'a çok şükürler olsun. Radyo repertuarında dünya kadar derlemelerim var. Her zaman bir yenilik güzel. Aslında bu bir fantazi halk müziği tavrında bir parça. Ama yapanın da, yazanın da, müziği yapanlar ruhuna sağlık diyorum.
1: Aynen. Çok güzel. Efendim.
2: Çok da yakıştı ikinize de. Muhteşem okumuşsunuz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Zeynep'ciğim. Şimdi sen neler okuyacaksın bize? Acaba.
2: Ben hareketlenelim biraz. Ben biraz daha durursak ağlarım. Hareketlenelim biz.
1: Çok da duygusal, hemen ağlar. Alkışlarınız Zeynep Başkan için efendim.
2: Oy pencere parmak parmak tutan eller kurusun. Oy sensiz duramam dedin. Şimdi nasıl durursun?

0: ekip. Harikasınız.
1: Gel.
0: Kuzey'in uşakları.
1: Gel.
0: Doktor Erdoğan sen.
1: Gel.

0: Çok güzel bir alkışlamanızı rica ederim. Ve folkloloji kardeşlerime binlerce teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum.
1: Harikasın. Evet. Selahattin abicim, sen de seslendireceksin. Evet.
0: Bunu da ilk olarak okuyacağım. Bakayım ne olacak. Diyelim ki arpa ektim evlek evlek.
1: Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Canlar teşekkürler.
1: Nasılsa sizleri hareket ettirmeye bir kişi yetiyor zaten. Hadi Zeynep'ciğim gel. Hadi Zeynep'ciğim.
2: Ama çok Zeynep önce bir ağlatacak.
1: Efendim?
2: Önce bir ağlatacak Zeynep.
3: Öncesinde değerli hocam.
1: Zaten ikimiz ağır okuduk.
2: Muhteşem bir yol havası. Onu peki, buraya kadar getirmiş
1: gel. Dükkan senin canım. İstediğin gibi oku, tamam
3: mı? Çok teşekkür ediyorum. Bir Cevu Osman'dan alınma Giresun dolaylarına ait Tamzara.
1: Alkışlıyoruz.
3: Ardından hareketleneceğiz.
2: Alkışlıyoruz.
3: Selam olsun Giresun'a, Trabzon'a, Karadeniz'e. Alkışlarla.

0: Başkan.
1: Evet. Bir Bravo. Türkü Deryası programında sonuna geldik. Aha, efendim tekrar ayaklarınıza sağlık. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle saygılarımızı, sevgilerimizi her zamanki gibi kabul buyurun ve sizlere hemen bir Diyarbakır'a götürüyoruz.
0: Götürmeden buyurun. Önce tabii evet. ki efendim alkışlarınız

0: lütfen Zeynep Başkan için gelsin.
1: Selahattin Alpay hocam.
2: Sağ ol canım.
0: Hamdi Erol. Çok teşekkür ediyoruz. İyi
1: çok
0: ki
1: teşekkürler.
0: Geldin.
1: Onur duydum.
0: Seni burada çok görmek çok güzeldi. Çok keyifliydi. Seninle
1: mutluluk
0: birlikte
1: türkülerimizde. Onur verdi. Hepinize sonsuz teşekkürler. Var olun.

0: Karadeniz'in kraliçesi.
1: Zeynep Başkan.
0: Ve Kemençe'nin kralı.
1: Umut Ayvaz.
2: Zamane yarın TRT Müzik'te.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne yarın TRT Müzik'te.

0: evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

0: TRT Müzik ekranlarının kıymetli izleyicileri, dinleyicileri, sizler ekranlarınızın başına, bizler gönüllerinize hoş geldik, sefa geldik. İyi ki geldik. Müzik yolcularında bu hafta neler var Mineciğim?
1: Bavulumuzda yine harika şarkılarla geldik. Yolculuğumuz uzun. Yolculuğumuzda da bazen hüzünleneceğiz, bazen neşeleneceğiz, bazen uzak diyarlara gideceğiz. Ama en önemlisi müziğin o birleştirici gücüyle birlikte harika bir yolculuk olacak.
0: Türk müziğinde yine çığır açan şahane bir gönül. Yıldırım Gürses'in şarkıları var bugün ve hangi birini çalabileceğimizi şaşırdık gerçekten. Program süresine neleri sığdıracağımız ama inanın en güzellerini sizler için icra etmek için canla başla güzel bir hazırlık yaptık. İlk şarkı çocukların özellikle bir isteği oluyor. Hep tabii yetişkinler için bir şeyler çalıyoruz ama çocuklarla harika projeler oluyor. Çünkü onlar severse bu iş yaşayacak. Türk çocuğunun şarkısı diyeceğiz Yıldırım Gürses'in.
1: Çok da önemli bir beste bence.
0: İzmir benim, Van benim, Şeref benim, Şan benim diyeceğiz. Ama bunu özellikle genç kardeşlerimiz, çocuklarımız da söylerse ekran başındaki biz de gönlümüzde daha fazla çiçekler açacak. Buyurun sevgili dostlar,

Bence sadece çocuklar değil, her Türk'ün gönülden söylediği güzel bir marş gerçekten. Saygı ve rahmetle anıyoruz Yıldırım Gürses'i. Türk müziğine öyle güzel eserler kazandırmış ki hepsi birbirinden güzel ve özel şarkılar. Gerçekten sevgili Ahmet'in de dediği gibi programda seçerken zorlandık. Ama en çok gönülden dilediğimiz şey şuydu: sizler de bizlere eşlik edin. Ve yine aslında gelen isteklerimizden de bu güzel eser, sıradaki söyleyeceğimiz eser. Dilerseniz hep birlikte söyleyelim. Diyeceğiz ki: mevsimler yaz tutup çöller ağlasın, ahımla inleyen teller ağlasın. Madem ki sen yoksun yanımda, leylaklar dökülüp güller ağlasın.

Gönüllerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Eminim yine bizlerle birlikte eşlik edip o mevsimlerin arasında hüzün şarkılarını birlikte söylemişizdir diye düşünüyorum. Ve şimdi Yıldırım Gürses'in gerçekten bütün eserleri çok seviliyor ama sanıyorum şimdi Ahmet'in icra edeceği eser daha da bir sevilir ve enerjisi yüksek bir eser.

0: Son mektup diyecek ama sanıyorum Ahmetciğim yine mikrofon karşı tarafta değil mi?
1: Kesinlikle. Şimdi çalarken yine bir yandan onu düşünüyorum. Bir bestekarın en fazla ne kadar hiti olabilir diye. Halk tarafından bu kadar sevilen, bu kadar söylenilen, bu kadar istenilen. Nereden baksanız onlarcasını bulmak mümkün. Ve bu bestekar için çok büyük bir zenginlik.
0: Evet.
1: Son mektupta galiba dediğin gibi en çok sevileni, en çok isteyeni. Biz de isteyenlerimizin asla isteklerini geri çevirmeyeceğiz tabii ki.
0: Tabii
1: ama bir
0: ki.
1: Şartımız var. O güzel seslerinizle, güzel eşliklerinizle şarkılarınızı söyleyip bizlerle paylaştığınız zaman biz de buradan çıkışta onları paylaşmak için can atıyor olacağız. Anla artık, anla beni.
0: Unut bütün geçenleri.
1: Bu son mektup ayıracak diyeceğiz. Ama nasıl olacak? Hep beraber görelim. Sevgili dostlar, buyurun.

0: Bravo. Harikasınız.
1: Gerçekten bir son mektup olmasın ama ilk mektuplar bence çok hoş olanlar, değil mi?
0: Evet. Ve şimdi bu kadar güzel bir Nihavend eserin peşine yine bir Nihavend eser ve yine bir Yıldırım Gürses klasiği gelsin efendim. Aşkın bahardı diyelim. Hazır yaz da gelmişken şöyle gönlümüzde baharlar açsın. Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Evet. Ve aşkım bahardı dedik, mevsimler yaz tutup dedik, son mektup dedik, yalan dünya dedik. Gerçekten birbirinden güzel eserler, tekrar saygı ve rahmetle anıyoruz efendim Yıldırım Gürses'i. Ve şimdi başka bir değerimiz var sırada. O da kanun sazını dünyaya tanıtan ve gerçekten hem güzel besteleriyle, o güzel tınılarıyla kalplerimizde ayrı bir yer olan Halil Karaduman'a geçeceğiz.
1: Çok büyük bir üstad. Nasıl anlatsak, neler söylesek onun sanatsal kişiliğine, espiritüel ve sanatsal duruşuna asla kafi gelmeyecek. Ama iyi ki bu zaman diliminde onu tanıma, onun eserlerinden istifade etme, onun mızrabından feyz alma şansımız oldu. Tüm kanun sazı çalanlar için büyük bir milat.
0: Evet.
1: Şimdi onun bestekar özelliğinin de çok önemli bir yansıması, Rüyalarda Buluşuruz isimli eseri. Yine ekran başındaki kıymetli müzik yolcularıyla birlikte söyleyelim istiyoruz. Duygu dolu bir eser. Kalpleri böyle içeri doğru kapatarak, yandan kumandayı ya da elimize mikrofon yaparak yine bu duygu dolu eseri birlikte söyleyelim dostlar. Rüyalarda buluşuruz diyeceğiz.

0: Bence bu güzel eseri rüyalarda buluşmak isteyen dostlarımız tüm kalbiyle söylemiştir diye düşünüyorum. Hem rüyalarda buluşanlar hem de anılarını hiç unutmayanlar. Her gün yaşadığımız her saniyeyi ben hep öyle diyorum. Bavuluma koyuyorum, sonra arada açıp bakıyorum.
1: Ama en kıymetlisi de o anıları hatırlamak. Çünkü düşünsenize o güzel duygular, kalbe dolan o ilk bakışlar unutulup gittiğini. İyi ki anılar var. Hayat sadece iyi anları yaşamak değil de aslında tüm duyguları bir aynı müzik potporisi gibi birlikte yaşamaktan geçiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, çok güzel anlattın sevgili Ahmet, ama bir de Coşkun Sabah öyle güzel düşünmüş ve bestelemiş ki bu güzel eseri. Her dönemin bazı klasikleri vardır ya.
1: Evet.
0: Bu eser de gerçekten klasikler arasına girmiş bence. Gelin o zaman hep birlikte şöyle bir anılara yolculuk edelim. Anılar diyelim.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık sevgili dostlar. İyi ki bu güzel eserler var ve biz de bu güzel eserlerin bir parçası olarak bu yaşam içerisinde o potpourri'yi oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi gönlümüzü çiçekler açacak bir eserle devam etmek istiyoruz. Tabii ki sizin eşlikleriniz de olacak değil mi sevgili Mine?
1: Ben oturduğum yerde hep eşlik ediyorum vallahi yanında.
0: Ne mutlu ki bize.
1: Çok teşekkür ederim. Ama bence yine ekran başı da çok severek söyleyecek bu güzel eseri.
0: En çok istek alan eserlerden birisi oldu
1: evet.
0: Bu da.
1: Evet. Çünkü bence bu güzel eser de klasiklerin arasına girdi gibi değil mi? Sence
0: kesinlikle,
1: de öyle mi?
0: Kesinlikle.
1: Bir Sezen Aksu klasiği efendim ve Bülent Özdemir'le birlikte yaptığı bu güzel eser. Lale Devri diyeceğiz. Şu biraz gönlümüzde çiçekleri açtıralım ne dersiniz?
0: Güzel eşliğinizle gelsin. Buyurun dostlar.

0: Gönülleriniz var olsun kıymetli arkadaşlarım. Gerçekten yine çok güzel bir yorumla farklı bir bahçeye gittik diyelim. Bir lale bahçesine gittik. O lalenin arasında gezdik. Bir geçmişe gittik. Bir şimdiki zamana geldik. Ama müziğin o birleştirici gücünün her zaman başka bir boyutta yaşıyoruz, değil mi?
1: Sevgili izleyicilerimizin seslerini tam yine kalbimizin ortasında duyar gibi olduk. Buradan çıkışta zevkle, heyecanla o güzel seslerini dinlemek için can atıyor olacağız. Sanki bu eserle çok özdeşleşen bir Selahattin Altınbaş.
0: Evet.
1: Eseri geliyor şimdi.
0: Güfte'de Turgut Yarkent'e ait.
1: Müthiş bir bileşke yine ve duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini diyeceğiz.
0: Ve yine çok istek almıştı. Haydi gelin o zaman sizler de bana

0: Ağzına sağlık, gönlünüze sağlık sevgili dostlar. Ediyorum. Ekran başında bizlere eşlik eden kıymetli dostlarımızın da ağızlarına, gönüllerine sağlık. Sonlara doğru yaklaşırken şimdi yine bir muazzam eser, muazzam bir istek var. Ne kadar şanslıyız ki, ne kadar farkında, müzik zevki yüksek dinleyicilerimiz var ki birbirinden güzel isteklerle bugün karşılarında oluyoruz.
1: Sizin istekleriniz doğrultusunda hazırladık programı. Programımızın en başında da söylemiştik. Tabii ki Sezen Aksu denilince birçok şarkı aslında istek. Ama biz de elimizden geldiğince sizlere hep yayınların içerisinde şöyle minik minik de olsa dinletmek istiyoruz. Ve şimdi yine o güzel eserlerinden bir tanesi var. Beste Zülfü Livaneli, söz Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli'ye ait. Belalım diyeceğiz. Hadi gelin, eşliklerinizi bekliyoruz efendim. Birlikte söyleyelim.

0: Gönüllerinize sağlık. Müzik yolcularının sonuna geldik. Birbirinden güzel şarkılarla birbirinden farklı diyarlara yolculuk ettik. Umut ediyoruz ki bir nebze de olsa gönüllerinizde güzellikler bırakmışızdır.
1: Sevgili dostlar, sizlerle olmak, müziği paylaşmak, hayatı, anıları, notaları, bavul dolusu güzellikleri paylaşmak öylesine kıymetli ki, iyi ki varsınız, iyi ki sevgili arkadaşlarımızın güzel gönülleri var, iyi ki müzisyenlerimiz var, iyi ki müzik var ve bizim yayınlarımızı sizlere ulaştıran güzel kalplerimiz var. Nicelerinde bu keyifli yolculukta hep bir arada olmak dileğiyle hareketli bir eserle sizlere veda ediyoruz.
0: Dert ortağım diyeceğiz çünkü bu güzel yayında çok çok ortaklıklar ettik.
1: Çok fazla ortaklarımız
0: var. Haydi gelin
1: var.
0: Hep birlikte söyleyelim ve müzik yolcularında veda edelim. Buyurun, dert ortağım benim diyeceğiz.

12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira.

0: Herkese merhabalar. Irmak Aracı'yla Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar. Nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş
1: teşekkürler.
2: Bulduk. Sen nasılsın Irmak'cığım?
0: Teşekkür ederim. Çok yakışıklı gözüküyorsunuz hepiniz.
1: Çok teşekkürler.
0: Nasılsınız? Nasıl gidiyor müzik hayatınız? Ne durumda?
1: Çok güzel gidiyor valla. Öncelikle bugün burada olduğunuz için çok mutlu olduk.
0: Ya mutluluk bana.
1: Hayırlı olsun.
0: İyi
1: programın.
0: Geldiniz. Çok
1: gerçekten
0: teşekkür ederim.
1: Çok iyi hissediyoruz şu anda kendimizi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ve çok sevdiğimiz arkadaşlarımız da burada, onları da görmüş olduk. Gayet güzel gidiyor her şey. Yani konserlerimiz güzel gidiyor. Bayağı
0: son hızla devam ediyor. Görüyorum.
1: Yoğun şekilde. Onun dışında da konser olmadığı günler yine müzik var. Stüdyo var. İşte yeni şarkılar var. Biraz sonra zaten onlardan da bahsederiz. Yani müzik de gidiyor çok şükür. Sevdiğimiz işi, sevdiğimiz arkadaşlarımızla
0: İnsanlarla
1: beraber
0: yapıyorsun.
1: Yapmak çok mutluyuz yani.
0: Çok çok kıymetli gerçekten. Peki şeyi merak ediyorum. Kafadar nasıl doğdu? Yani nasıl bir araya geldiniz? Nasıl bir ilerleme? Onu çok merak ediyorum. Hüseyin abi anlasın.
1: Pandemide yani o süreç zaten bütün dünyadaki insanlar için çok sıkıntılı bir süreçti. Müzisyenler için bence ekstra bir sıkıntılı bir süreçti. İşte Timur abiyle zaten biz 30 yıldır falan konservatuardan tanıştığımız için aradı, dedi ki böyle bir şey dedi, yapan mıyız dedi. Kusura bakma, şarkısını dinlemiş. Senin oğlun her şeyde okey abi dedim.
0: Ne güzel
1: ya,
0: böyle bir
1: öyle
0: dosta
1: bir
0: sahip olmak da çok kıymetli.
1: Evet. Ya bütün şey için, bütün biz yaş grubu için Timur abi öyle bir abidir.
0: Evet, biliyorum.
1: Öyle olunca sen ne dersen olur abi, seve seve dedim ve çok mutlu olmuştum. İşte sonra Kusura Bakma şarkısının hemen aranjesi başladı. İlk şarkımız bayağı da dinlendi Kusura
0: Maşallah.
1: Bakma. Yani Kafalar öyle Timur abinin bir telefonuyla doğdu yani.
0: Evet. Ne güzel. Peki şey merak ediyorum. Aranjörlerinizi kendiniz mi yapıyorsunuz? Yoksa işte yardım aldığınız düzenlemede aranjörler oluyor mu?
2: Tabii hep böyle, çünkü ben yaklaşık 35 yıldır Türkiye'deki tüm albümlerde çalıyorum. Ve herkes de benim ya kardeşim ya abim ya da arkadaşım. Kimsenin gönlü kalmasın diye her şarkımızı her bir arkadaşımdan, kardeşimden çalışıyoruz. Tabii ki fikirlerimiz oluyor ama o kadar güzel bir stüdyo ortamı geçiyor ki ya stüdyo, orada en mutlu olduğum yer bir de benim stüdyo. Hani o kadar güzel bir şekilde aranje ediyoruz ki şarkılarımızı, o kadar mutlu ilerliyoruz ki kimsenin de gönlü kalmasın diye ben o şeylere çok dikkat ederim. Herkes böyle kafada da bir nokta, yani böyle bir iz bırakmak istiyor herkes de ve herkeslerden de buradan Sezgin abiden de, Mert'ten
0: Eline
2: de,
0: eline kolayına
2: Emin
0: sağlık.
2: Hanım'dan, herkes, Allah binlerce
1: sağlık.
2: Kez razı olsun, Çağlar Dal da,
1: Cüneyt Yamaner.
2: Cüneyt, evet. Yani herkesten Allah binlerce kez razı olsun. Kafalarda onların emeği gerçekten çok fazla.
0: Çok kesinlikle. Ellerine kollarına sağlık onların da.
2: Ve şarkı seçimi de şey, yani hani bizim bir grubumuz var. WhatsApp grubu da var. Konuşmadığımız herhalde bir 24 saatte bir herhalde bir şeydir. Böyle bir 8 saat uyuma arası. Onun haricinde hep sürekli telefondayızdır, yan yana olmasak bile.
0: Yani normal hayatta da o zaman
2: Evet,
0: anlaşıyorsunuz
2: tabii,
0: bayağı,
2: tabii,
0: değil
2: tabii,
0: mi?
2: tabii, tabii.
0: Maşallah.
2: Şarkıyı oraya bir gönderiyoruz. İlk önce Özgen'den bir yanıt geliyor. Abi bunda emin miyiz? Tabii. Genelde şarkı seçimlerinde de o Özgen karar veriyor. Hüseyin de aranje kısmında ve diğer kısımlarda. Ben sadece işin okumu ve cello isterlerse cello
0: Hepiniz ayrı
2: çalıyorum bir
0: ayrı
2: de.
0: bence çok değerlisiniz.
2: Çok sağ
0: En
2: olun.
0: başta
2: Çok
0: zaten
2: teşekkürler.
0: hepiniz müzisyeniz. Ve oradan gelmenin de çok kıymetli olduğuna inanıyorum ben. Oradan böyle bir grup kurma, işte dostane bir şekilde birbirini sarma bence çok kıymetli. Kusura Bakma şarkısından bahsettiniz. Hepimizin diline pelesenk oldu zaten. Çok güzel bir şekilde yorumladınız, icra ettiniz. Siz de isterseniz onu bir sizden duyalım
2: Tabii
0: derim ben
2: ki.
0: sıcağı sıcağına.
2: Evet.

0: Ne güzel bir yorum. Böyle
1: Teşekkür
0: sanki
1: ederim.
0: dinlerken hani üçünüzün böyle tek bir vücut olduğunu hissediyorum. Yani hani sanki orada farklı bir enstrüman, işte farklı bir vokal, farklı bir tel yok da hepiniz böyle bir gibisiniz ve bu muazzam bir uyum bence. Gerçekten çok şanslısınız.
1: Çok
0: Öyle
1: teşekkür ederiz
0: düşünüyorum.
1: ya. Çok teşekkür ederiz
0: Çok da güzel
1: Ömer. Çok
0: yorumlamışsınız.
1: sağ ol
0: Müthiş
1: canım.
0: gerçekten. Şeyi merak ediyorum. Sahnede böyle mesela modunuz düştü birinizin. Olur ya yani insanlık hali hepimizde oluyor. Böyle en çok kim gaza getiriyor? Kim böyle tamam abi hani sakinleşelim diyor. Ben Hüseyin abinin olduğunu düşünüyorum ama doğru mu?
2: Aslında tam doğru değil ama yani bazen çok nadir de olsa modumuzun düştüğü oluyor. Genelde Timur abi toparlar bizi öyle bir durumlarda. Timur abi hemen bir bakışıyla bile bizi o kadar iyi tanıyor ki yani hepimiz birbirimizi iyi tanıyoruz da şeyle de alakası olabilir Yarmakçım onun. Hani bir insanı abi görmek gerçekten. O yüzden onun bir bakışı, bir gülmesi bile bizi,
1: Direkt
2: modumuzu
1: motive ediyor ya.
2: yükseltir yani.
0: Ama sanki komiklikleri Hüseyin abi yapıyor
2: Ben
0: gibi.
2: biraz gizli komik
0: Doğru mu? Biraz öyle
2: şu bakış,
0: hissediyorum
2: şu
0: yani.
2: böyle yaptı ya işte.
0: Peki
2: Şey,
0: mesela... Özür dilerim
1: çok
0: abi.
1: özür dilerim. Bugün bile arabada gelirken konuştuk hatta. Geçen gün bir şey oldu. Ya sahnede, şimdi reel çalımlarda, live çalımlarda hata olmalı zaten. O da bizim birazcık müzisyen olarak takıntılığımızdan kaynaklanıyor. Ama günün sonunda her zaman şuna bakmak lazım. Önemli olan şarkıya ne kadar hizmet ettiğindir.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Gerçekten ya da önünüzdeki solistinize ne kadar hizmet ettiğinizdir. Olacak mı hatalar? Olmak zorunda ya. O da onun güzelliğidir. Bazen çok
0: Tuzu
1: takılıyorlar.
0: biberi o da.
1: Evet, ikisi de çok takılıyor. Ben de bugün arabada dedim.
2: Evet, buraya
1: Ya ne
2: gelirken
1: olur dedim,
2: konuştuk.
1: gülün gülün. Yani gülün yani. Çünkü orada 2,5 saat, bizim sahnelerimiz sürüyor. 2 saat, 2,5 saat sürüyor. Orada güzel anılar bırakmak için orada gittik.
0: Ben de hep bu fikirdeyim abi. Yani hani sanki böyle benim için de geçerli. Hani elimden geldiğince orkestra arkadaşlarıma da bunu paylaşmaya çalışıyorum. Yani hani eğlenelim.
1: Evet ya.
0: Çünkü hatalar mutlaka olacaktır işte gerek o taraftan gerek bizden. Eğlenmek yani güzel anı bırakmak en
1: En
0: kıymetlisi
1: güzeli
0: bence. Bir
1: evet
0: de
1: ya.
0: yani hatasız ne var ki? Albüm kaydı da değil dün sonunda. Ama ben anlıyorum da tabii ki bu işin işte okulunu okumuş, okumasa dahi alaylı olup senelerini vermiş birçok müzisyen arkadaşımız var. İşte iyi kulak da hemen onu galiba çekiyor ve
1: Evet.
0: belirliyor ne yazık ki. O biraz mükemmelliyetçi olmakla
1: Evet.

0: alaka.
1: Evet.
0: Bence o da
1: Müzisyen
0: tarzın
1: şeyi
0: değil mi?
1: işte
0: Doğru
1: o.
0: mu?
1: Evet. Yani o aslında şöyle, ne hepimiz aynı şekilde. Bu arada Timur abi hariç biz Hüseyin abiyle böyle sahnede biraz çalımlara falan çok takılıyoruz. Ha Timur abi şey yapıyor. Mesela kulise çıkıyoruz böyle işten sonra. Gelin bakayım diyor. Oturuyoruz falan böyle. Diyor ki niye takıyorsunuz bu kadar diyor. Yani örnek veriyorum işte mekancı mutlu mu mutlu, konseri izlemeye gelenler mutlu mu mutlu, işte ekip mutlu mu mutlu. Siz niye mutlu değilsiniz diyor. Ya abi işte şurada yanlış çaldılar falan. Oğlum diyor bu olacak zaten diyor.
0: Tabii ki.
1: Bu diyor olmazsa diyor zaten diyor müzik olmaz diyor. Müzik aslında diyor öyle çıkan bir
0: Nota
1: şey.
0: not devam ediyor
1: Aynen
0: demektir
1: öyle.
0: bence bu
1: Evet
0: olmuyorsa.
1: ya.
0: Katılıyorum
1: Yani
0: ona.
1: anı yaşamak, anda olmak ve hata yapmayı da güzellikle kabul etmek çok önemlidir Irmak. Stüdyoda bile bazen, mesela ben onu bir kere yaşamıştım. Bir şarkıda işte cello ile eşlik ettiğim bir şarkıda solo olarak bir yerde ufacık bir entonasyon vardı. Sonra ben girdim orayı düzeltmeye. Düzelttikten sonra dedim ki eskisini kullanabilir miyiz dedim. Çünkü o
0: Ondaki
1: ruh,
0: tat
1: evet
0: olmadı.
1: makine her şey harikaydı ama o duygu işte şarkıyı hizmet etme o başka bir şey ya.
0: Kesinlikle.
1: Gerçekten öyle.
0: Katılıyorum. Ben de size bir şarkı söylemek
1: Tabii
0: istiyorum
1: ki çok
0: müsaade
1: seviniriz.
0: ederseniz.

0: Ne güzel söylediniz, ne güzel çaldınız. Orkestra arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum.
1: Ellerinize sağlık
2: güzel
1: arkadaşlar.
2: Olunca.
1: Evet.
0: Çok teşekkür. O zaman ben bir şarkı, eğer siz de isterseniz böyle birlikte

0: Stüdyoya girdiğimiz bir zaman size bir şarkı hediye etmek ve sizin okumanızı, çalmanızı çok çok isterim.
1: Bayılırız. Biz de çok
0: Biz
1: isteriz.
2: şeref duyarız. Elmak.
0: Estağfurullah, öyle bir güzel bir şey yapalım istiyorum. Şimdi arayı böyle çok soğutmadan sizden böyle bir şarkı daha alsam mı, yoksa biraz muhabbet mi edelim, size bırakıyorum bu sefer.
2: Şarkı da alabiliriz.
0: Tamam, şarkı alalım,
2: Tamam.
0: çok kulaklarınızın pası silinsin.

arada ne de ayrı. Olmak imkansız hiç sebepsiz.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok
0: Ne
1: teşekkür
0: güzel bir
1: ederim. Ellerinize
0: yorumdu.
1: sağlık arkadaşlar.
2: Ay, gerçekten kendimi toparlayabilirsem sorularıma döneceğim. Provalarda en çok kim geç kalıyor? Onu merak ediyorum.
3: Ben ilk gelenlerden biri olurum genelde.
2: Gerçekten. Sen geç kalıyorsun da.
3: Hayır, ben geç kalmıyor.
4: Biz çağırmıyoruz.
3: Evet. Hayır, biz geç çağırıyoruz.
1: Ben genelde hani şey diyorlar bana hep. Abi sen biraz geç gel. Bir de ben öyle çok solist solist bir adam değilimdir. Hani yok yani benim ben sadece hani müzik ve en sonunda geçen hafta işte provada şey dedim. Ya ne istiyorsunuz benden? Bırakın ben en azından dinleyeyim dedim yani. Hani belki benim de bir fikrim olur. Onlar da sağ olsunlar beni yormamak için. Hani abi gelsin okusun hemen. Ben de onu o paylaşım. Çünkü prova anı çok önemlidir. Ve provada enteresan bir şey de yakalayabilirsin.
2: Evet,
1: gerçekten başka bir şey de yakalayabilirsin.
2: Ama.
1: Ve prova gerçekten çok önemlidir. O anda hep beraber aynı ortamda olmak, aynı havayı teneffüs etmek. Yani düşün bize ilk kafadar olarak şey yaptılar. Yaptık bir yere gittik. Bize dediler ki abi sizin kulisiniz burası. Evet, orkestranın kulisi burası. Biz dedik ki öyle bir şey olamaz.
2: Öyle bir şey
1: biz direkt
2: olmaz.
1: O kulise geçtik. Oraya dedi kim geçiyorsa geçsin. Yani
2: çok
1: çünkü öyle değil. 35 sene olmuş Irmak ve
2: evet.
1: Kolay bir şey değil yani o.
2: Kesinlikle
1: hani.
2: Öyle. Ama orkestranızdaki işte arkadaşlar da mutlaka önceden yani tanıp bildiğimiz arkadaşlar da olduğu
1: evet.
2: için o da çok kıymetli. Evet.
3: Eski arkadaşlar.
2: Peki sahnedeyken böyle iş tavı dediğiniz bir an oluyor mu? Yani evet hani gerçekten bu işi yapıyoruz ve hani bunun karşılığı dediğiniz şey nedir?
1: Ya ben şeyde çok etkilenmiştim. Adana Kültür Yolları Festivali kapsamında Altın Portakal festivalinde çıkmıştık. Ben içeriye dedim ki Burak vardır Burak o da bizim kardeşimizdir.
2: Çok güler yüzlü oluyor.
1: Evet,
2: bütün ekip öyle gerçekten.
1: Ondan sonra dedim ki ya içerisi nasıl yani açık hava konseriydi nasıl dedim. Abi kalabalık boş ver bakma falan. Oraya da bir şey çekmişler. Böyle perde gibi bir şey çekmişler. Bana da göstermiyorlar. Ben sahneye bir çıktım Irmak.
2: Yıkılıyor.
1: Birden dedim geldin aklıma diye bir ses geldi. Ben gözüm doldu ağlamaya başladım. Hüseyin'e baktım. Allah'ım dedim binlerce defa hamdolsun çünkü bunun için yaptık.
2: Değil mi?
1: Hani gerçekten beraberce söyleyelim. Kafadar aslında ben her zaman söylediğim şey şu. Kafadar demek beraberce şarkı okumak demek. Kafadar grubunun amacı çıkıp sadece şarkı söylemek değil, beraberce şarkı söylemek. Onu başardığın an evet, okey yani.
3: Kesinlikle. O gün çok heyecanlı bir gündü. Ben de araya girdim. Ben şeyi yapıyorum. Hoş geldiniz anonsunu. O gün kekelemekten artık ön sana da insanların bana güldüğünü gördüm. Çok kalabalık.
2: Ya samimi gelmiştir mutlaka ya.
1: Evet.
2: Önemli olan zaten
1: evet,
2: samimiyet
1: evet.
2: Benim için de. Şimdi bir hazır böyle arabeskten de bir tık bahsetmişken yapalım mı bir akşam güneşi?
1: Yapalım.
2: Haydi bakalım.
1: Hadi bakalım.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Senin de canım.
0: Evet, birkaç sorum var şimdi sizlere. Merak ettiğim şeyler. Kendi tarzınızı oluştururken işte kimlerden ilham aldığınızı merak ediyorum. Ama böyle teker teker merak ediyorum.
2: Tabii yani şöyle yaşım itibariyle hani şimdi abilerim oldukları için ben çok şey dinledim, böyle rock müzik falan dinledim. Yani sahnedeki çalımlarımıza da bu dinlediğim müzikleri uydurmaya çalışıyorum aslında. Yani isim olarak vermem gerekiyorsa Mor ve Ötesi diyebilirim. Çok severim. İşte yurt dışından da böyle biraz daha ağır gruplar, işte Metallica'lar, Megadeth'ler falan. Öyle yani, benim bu şekilde.
0: Sizden alabilir miyim?
3: Ya ben Türk Müziği İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olduğum için Türk sanat müziğiyle halk müziğiyle büyüdük. Aslında klarnette batı müziği eğitimi almıştım. Ama gerçekten Türk sanat müziği ve halk müziğini inanılmaz severek dinlerim. Onun dışında benim hayatımda herhalde en büyük dinlediğim insan açık ara Müslüm Gürses'ti ben. Bütün albümlerini, yani hepsini tabii ki değildir ama bir 70 küsur tane albümü de vardı eski kasetlerinde. O yüzden Müslüm Gürses benim şeyimdir tabii. Şimdi kafalardaki müzik Timur abi de daha doğru anlatır benden. Aslında hepsinin bir harmanı gibi yani başarabilir.
0: Çok da
3: Tak ne
0: güzel
3: mutlu bize.
0: geçiyor bizi gerçekten dinleyicilere, izleyicilere bunu tüm samimiyetimle söylüyorum.
4: Yani ben kafalarda hep şey istedim. Şimdi Kafadar tamamen bir müzisyen grup olduğu için kendimize ait bir şey yaratmaya çalışıyoruz. Aslında henüz tam oluşmuş değil. Ama elimizden geldiğince onu yakalamaya çalışıyoruz. Mesela diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu. Yani bir anda bakıyorsunuz Kusura Bakma'yı dinliyorsunuz, bir anda Kaç Kadeh Kırıldı'yı dinliyorsunuz ama bir anda Yaz Dostum Çöpçülere giriyoruz, bir anda Ankara Havalarına. Yani şey istiyorum ben kafalarda, evet geldik, oturduk, kulağımız yorulmadı, iyice ne güzelce dinledik, güzel bir müzik dinledik ve şu anda da gidiyoruz, eğlendik ve gidiyoruz. Evet, bir şeyler daha güzel bir şeyler, daha hani işin içine daha doğrusu başka şeyler de katmak istiyoruz. Mesela orkestrayı daha da büyütmek istiyorum. Yani şöyle bir 10 kişilik yaylı grubu olsun.
0: Oh,
4: Şöyle
0: maşallah.
4: 4 kişilik bir brass ekibi olsun.
0: Ne
4: Atıyorum
0: güzel
4: 3 tane
0: olur.
4: vokal. Yani çünkü ben hani Sezen Hanım'ın sahnesinde çalıştım 4 yıl. 2 yılda Tarkan, en sonunda 6 yıl Ebru Gündeş'le çalışıyordum. Ve bu sahnelerde biz hep 35-40 kişiydik. İnşallah o şeye çıkarız ve o seviyeye geliriz de inşallah hep beraberce tüm müzisyen arkadaşlarımla kafalarda beraberce müzik yaparız.
0: İnşallah.
4: İnşallah.
0: Çok daha güzel yerlerde
4: İnşallah,
0: sizleri
4: inşallah.
0: göreceğimden ben eminim. Ben diyorum ki bir telefon mu yapsak?
4: Hadi
0: Ne
4: be.
0: dersiniz?
4: Evet.
0: Ne olur.
4: Tamam. Hakan abiye de buradan selamlar olsun Sayın Hakan Altun'a.

0: İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız.
1: Sen
0: Bugün
1: de.
0: Sizi
1: Sen
0: burada
1: öyle.
0: gördüğüm için bütün ekip arkadaşlarım adına konuşuyorum. Çok çok mutluyuz. Ayaklarınıza sağlık. Sizleri çok seviyorum.
2: Biz de
0: en
2: seni
0: kısa
2: çok
0: zamanda
2: seviyoruz.
0: O stüdyoya ben de gelmek istiyorum.
3: İnşallah.
0: Lütfen bunun da sözünü bir
3: Çok
0: alalım.
3: mutlu oluruz valla.
1: Çok mutlu oluruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben diyorum ki böyle hareketli bir şarkıyla izleyicilerimize veda edelim.
1: Tabii.
0: Kim Bu Gözlerindeki Yabancı'yı söyler
3: Olur.
0: miyiz hep
3: Olur.
0: birlikte? Tüm orkestra arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Kocaman alkışlar onlara gelsin. Kafadar grubuna da aynı şekilde iyi ki varlar, iyi ki geldiler. Ekranların başındaki dinleyicilerimiz, her birinize çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Umuyorum ki sizler de eğlenmişsinizdir. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.

0: evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

Teşekkür ediyoruz güzel alkışlarınız için. TRT Müzik ekranlarında akşam sefasına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şefimiz Korhan Gülderen ve çok kıymetli Akşam Sefası Orkestrası için ve birbirinden değerli solist arkadaşlarım için güçlü bir alkış rica ediyorum sizlerden. Bugün müsaadenizle ilk eseri ben seslendireceğim. Muayyer makamında bir Selahattin Pınar şarkısı gelecek. Bakışı çağırır beni uzaktan. Akşam sefası güçlü alkışlarınızla başlıyor.

Çok teşekkür ediyorum. Çok özel bir bestekar ve çok özel bir eseriydi gerçekten. Şimdi sırada yine güzel bir eser var. Bir Nihavend şarkı, Saadettin Kaynak eseri gelecek. Ve alkışlarınızla Çiçek Bilen'i sahneye davet ediyorum.

Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Var olun. Efendim. Evet. Efendim, şu anda akşam sefasının en sevdiğiniz bölümlerinden birisi var. Çok zarif bir hanımefendi gelecek. Çiçek

0: Karadeniz'in kraliçesi Zeynep Başkan. Ve kemençenin kralı Umut Ayvaz.
1: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: var bizim. Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı. Özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücülü oğlu.
1: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle müzikal tadını yaşıyorum.
2: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler hepinize. Bizler Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Ben Deniz Toprak, sazın, sözün, şiirin ustası Erol Parlak Hocam ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber geleneksel kültürümüzün kadim mirası, Anadolu'muzun aynası, Aşk Gözünden doğan türkülerle dertleşeceğiz. Gönül diliyle sohbet edeceğiz. Yüreklerinize misafir olacağız. Eğer siz de ekranları başında hazırsanız Aşk Gözünden programımız başladı efendim. Hoş geldiniz.
1: Ben de kıymetli izleyicilerimize merhabalar diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Bugün de kendileri için birbirinden güzel, birbirinden renkli eserlerden oluşan bir repertuar oluşturduk. Gönlümüz de birikti. Sizlerin gönül kapılarını araladık. Misafir olmaya geldik. Umarım bizi kabul edersiniz.
0: Sinemizdeki yareleri de sızlattınız hocam programın açılışında.
1: Teşekkür ederim. Ozan Gevheri'nin bir deyişini Aşık İsmail daimi kaynak kişi Turan Engin abimiz rahmetli kendisinden derlemiş. Repertuarımıza kazandırmış. Biz de onu dillendirmeye çalıştık. Hepsine rahmetler olsun.
0: Yüreğinize sağlık. Ozanlarınızı rahmetle, sevgiyle anıyoruz. Ben de o zaman sözü müziği Aşık Emrah'a ait güzel bir deyişle devam edeceğim. Bir tipiye yakalandım yaz günü.

0: Dilne, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımın
0: Arkadaşlar,
1: ellerine,
0: emeğine sağlık.
1: gönüllerine sağlık. Ne güzel bir sazı var değil mi hocam
0: Çok
1: bu
0: güzel.
1: eserin?
0: Şimdi bu eser Aşık Emrah Mahlaslı, bizim yakın dönemimizde yaşamış çok kıymetli bir ozanımız, bir müzisyen ağabeyimiz Hamza Başyurt'un eseri. Daha böyle nice güzel eserler kazandırdı bize ve yakın zaman öncesinde Hakk'a yürüdü. Kendisine rahmet
1: Evet.
0: diliyoruz. Deniz, dilersen orkestra arkadaşlarımızı da bir hatırlatalım tekrar. Oldu mu?
1: Tabii hocam. Kıymetli
0: Onları da bir anons
1: arkadaşlarımızı
0: edelim.
1: tanıtalım. Evet.
0: Saz ailesi, lavta, sazbüş gibi çalgılarda Sedat Aktağ hoca. Kemanede Harun Karateke. Nefes çalgılar Buğra Kutbay. Klasik gitar Çağrı Gözeten. Bas gitar Ömür Kasa. Ve vurmalı çalgılarda Hüseyin Özdoğan. Hepsine emekleri için teşekkür ediyoruz. Bu güzel icra için de.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Onlarla beraber yol yürümek gerçekten harika. Müsaade ederseniz şiir kitabınızdan ben bir şiirinizi okumak istiyorum hocam.
0: Sağ olun.
1: Aşk özünden, can gözünden. Evet, gözümde takayım şunu.

Şu yalan dünyaya geldim geleli. Bir gün olsun gülemedim el gibi. Bülbül misal daima huzardayım. Gözüm yaşı akıp gider sel gibi. Gülemem ezelden evveli ahir. Gönülde feryadım, dilimde kahır. Kime dost dediysem hep acı zehir. Kuruttu bağımı, etti çöl gibi. Pervaneyim de mi devran sürmedim. Şad olup da muradıma er.

0: Diline sağlık.
1: Teşekkür yes. ederim hocam. Sizin kaleminize sağlık. Çok güzeldi. Evet, söz susar, şiir devam eder, türküler devam eder. Bulut kat kat olmuş.
0: Evet, sıradaki bulut türkümüzü. Kat kat olmuş. Anadolu'muzda birkaç örneği görülen çok kıymetli eserlerden. Ezgisi, o içindeki barındırdığı lirizm, sözlerdeki işçilik çok güzel olan kıymetli eserlerden bir tanesi. Bizim seslendireceğimiz örneği de Aşık Rıza Aslan Doğan'dan yeğeni, kendisi de bir ozan olan yeğeni Adem Aslan Doğan'ın derlemesi. Bulut kat kat olmuş ayın önüne, giyin elbiseni gidek düğüne. Onu seslendirmeye çalışacağız. Formu da ilginçtir. Bir uzun hava ama zaman zaman ritme giriyor. Ritmik ezgiyle bir araname oluyor. Tekrar uzun havaya dönüyor filan, böyle bir kendi içinde çok güzel bir döngüsü var. O da o güzelliği perçimliyor, bir başka yere taşıyor. Paylaşalım dilerseniz.
1: Lütfen hocam.

Çok güzeldi hocam valla. Yüreğinize sağlık. Ne güzel böyle. Ruhumuza dokundunuz yine. Seherde bir bağa girdim. Sözü müziği Aşık Daimi'ye ait bir deyişle devam edeceğiz biz de arkadaşlarımla beraber. Buyurun.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederiz
0: Arkadaşlarımın
1: hocam.
0: da ellerine, emeklerine sağlık. Çok güzel bir icra oldu. Teslim Abdal'ın bu
1: Evet.
0: güzel deyişini paylaşmış olduk.
1: Şimdi sıradaki türkümüz Mezar Arası diye bir eser.
0: Evet.
1: Birçok coğrafyada görülen bir
0: Evet.
1: eser. Bununla ilgili sanırım bir şeyler söylemek istersiniz hocam. Buyurun.
0: Evet, orijinalinde bir ağıt aslında bu. Kasap Kazım'ın ağıtı. Kasap Kazım çok yakışıklı bir genç.
1: Evet.
0: Böyle iki başlı bir sevda oluyor. Bir kızı seviyor ama başkası da seviyor. Bildiğimizce bu. İşte sanırım o da kasap. Sonrasında işte pusulayarak Kazım'ı öldürüyorlar ve bu Kazım'ın ölümü üzerine duyulan acı sonrası
1: Bir ağıt.
0: bir ağıt ortaya
1: Evet.
0: çıkıyor. Fakat o kadar yayılmış ki bunun Ege'de Kazım Zeybe'yi olarak oynuyorlar. Kazım Zeybe'yi var.
1: Evet.
0: Aynı havadır. Hatta Gerizler Başı'ndan atlayamadım diye başlayan eser de buradan kökenleniyor. İç Anadolu'da yine hem Seymen kültüründe hem Abdal kültürü içerisinde bunlar var. Çeşitleri var. Çeşitli üsluplarda okunuyor. İniyoruz böyle güneye doğru. Toroslarda ceviz arasında harman olur mu? Musa Eroğlu hocamızın da seslendirdiği o muazzam eser de aynı eserin bir varyantı. İlginçtir. Ağıtlarla ilgili bir çalışma yaptığımızda ben Kerkük varyantına da rastladım. Çok da hoşuma gitmişti.
1: Bir örnek verecek misiniz hocam?
0: Şöyle hatırladığım kadarıyla yanlış olmasın. Kaynağı da unuttum şu anda aklıma gelmiyor ama. Mezar arasında

0: Böyle hüccam makamında bir
1: Ellerinize
0: kerkük
1: sağlık.
0: ağzı bir örneğini de ben duydum. Çok da güzeldi. Bugün bizim seslendireceğimiz İç Anadolu'da bizim rahmetli ahir ustalarımız, işte Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve
1: Evet.
0: Neşet Ertaş ustalarımızın söylediklerinin bir bileşkesi. Onu arkadaşlarımızla birlikte seslendirmeye çalışacağız.
1: Mezar arası türküsünü dinliyoruz hocam sizden.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Çok güzel yorumladınız. Çok güzel bir
1: Teşekkür
0: icra
1: ederim.
0: oldu. Ben de şimdi size bir Balıkesir türküsü okuyacağım. Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Sarı'dan derlediği İki Keklik.

0: Sesine, gönlüne sağlık sevgili Deniz.
1: Çok teşekkür ederim
0: Arkadaşlarımızın
1: hocam.
0: da ellerine, emeklerine sağlık. Buğra Kutbay, Solay için teşekkürler. Bu lirik eserler çok yakışıyor senin sesine. İki keklik de çok yakıştı. Yani ben öyle hissettim.
1: Ya ne mutlu bunları sizden duymak, çok güzel
0: Estağfurullah.
1: Gülümcün hocam. Şimdi sıradaki türkümüz Canlar Canını Buldum.
0: Yunus'un bir nefesi. Onu ben bir hayli öncelerde havalandırmış idim. Bu programın repertuarına da aldık. Bugün de kıymetli izleyicilerimizle paylaşacağız. Umarım beğenirler, gönüllerine göre olur.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Bu kadim sözleri kendi duygularınızla güncelleyip bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Adeta
1: teşekkür ederim.
0: hak yolunun, teslimiyetin, aşkın türküsü olmuş. Ben
1: Eyvallah.
0: çok beğendim. Hocam şimdi Aşık Şeref Taşlıova'dan bir şiir okumak istiyorum müsaadenizle.
1: Evet, ben de müsaadenizle Aşık Şeref Taşlıova hakkında birkaç cümle etmek isterim.
0: Buyurun lütfen.
1: Aşık Şeref Taşlıova yakın zaman önce kaybettiğimiz çağımızın çok kıymetli, çok değerli ozanlarından bir tanesiydi. Kuzeydoğu Anadolu aşıklık geleneği içerisinde yetişmiş, aşık edebiyatına, aşık müziğine, aşık makamlarına her yönüyle çok hakim, dile çok hakim. Bizim feyiz aldığımız, sohbetlerinden ilham aldığımız, sanatından ilham aldığımız çok değerli bir ağabeyimiz, büyüğümüz, dostumuzdu. Kendisiyle çok çalıştık. Meslek birliği, bizim MESAM meslek birliğimizin teknik bilim kurulunda yıllarca birlikte görev yaptık. O sürede
0: Evet.
1: de kendisini hem daha yakından tanımak hem de dediğim gibi bu sanatından, söz kültüründen nasiplenmek kısmet oldu. Bugün de hem onu hatırlayalım hem bir rahmet dileyelim. Hem de halkımıza tekrar şöyle bir hatırlatalım ve bir güzelliğini paylaşalım diye bugün repertuarımız içerisine onun bir şiirini aldık. Ben de senden onu seslendirmeni rica
0: Peki
1: edeceğim.
0: hocam, çok iyi ettiniz. Ben de rahmetle, sevgiyle anıyorum kıymetli hocamızı.

Sevgi nakış, ördükçe güzel görünür. Gönül gözüyle bakış, gördükçe güzel görünür.

Tatlı söz dil arasında, diken var gül arasında. Hatıra yıl arasında, durdukça güzel görünür. İnsanı yaşatan hava, tatlı sözdür derde deva. Herkes hayalinde yuva, kurdukça güzel görünür.

0: Şeref der ki başka yandan, kervanım ayrıldı handan. Seven sevdiğini candan, sardıkça güzel görünür.
1: Diline sağlık Deniz.
2: Teşekkür ederim hocam.
1: Çok güzel bir söz var, Anadolu sözü. Güzel bakan güzel görür.
2: Ne kadar doğru bir
1: yani
2: söz.
1: Yani güzel görebilmek için de güzel bakmak lazım. İşte Ozan'ımız da burada tarif etmiş. Hatta bir söz var ya, yanlış bir tarafa doğru gitmiş. İşte güzele bakmak sevaptır diye. Hayır, güzel bakmak sevaptır. Tarif
2: çok
1: etmiş.
2: Çok güzel olur. Anlatmış.
1: Ruhuna rahmet olsun.
2: Rahmet olsun binlerce kez. Evet. Şimdi bir Şanlıurfa'ya gidelim hocam beraber. Mehmet Özbey'in Ahmet Uzungöl'den derlediği "Ben bir Yakubidim kendi halımda."

0: Sesine, gönlüne sağlık. Arkadaşlarımızın ellerine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir paylaşım oldu.
1: Türkülerimiz de böyle işte, duygudan duyguya hemen böyle geçiriyor bizi bir şekilde. Şimdi bir Adana'ya gideceğiz sizin yorumunuzla. Adana yollarında.
0: Evet, Abdurrahman Yağdıran derlemesi.
1: Evet.
0: Çok şirin, çok güzel bir Adanalı kız türküsü. Böyle hareketli olsun istedim. Program bu bölümünde de böyle bir canlanalım istedim.
1: Ay,
0: hep
1: çok
0: duygusal,
1: yetkiniz.
0: Hep duygusal
1: evet,
0: böyle.
1: Hocam.
0: Onu da arkadaşlarımızla birlikte çalalım.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Bu nasıl bir performanstı vallahi billahi.
1: Kusurlar affola.
0: Ne kusuru hocam ya, bize Adana'ya portakal tarlalarına götürdünüz, pamuk tarlalarına götürdünüz, portakal çiçekleri koklattınız.
1: Arkadaşlarım da emeğine sağlık. Hüseyin Özdoğan.
0: Çok güzel.
1: Çağrı Gözeten, Ömür Kasa ve Harun Karateke. Hep beraber bir güzellik
0: hepinizin
1: oluşturmaya çalıştık.
0: Yüreğine, ellerine, sözlerine sağlık. Şimdi Çankırı Çerkeş türkümüz var sırada, benim okuyacağım. Sadi Yaver Ataman'ın Hanife Ataman'dan derlediği bir türkü. Hareketli bir türkü geliyor.

0: Diline, yüreğine sağlık sevgili Deniz.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Arkadaşlarımızın da emeklerine sağlık.
1: Sağ olun, var olun arkadaşlar. Hocam programımızın sonuna geldik bugün de.
0: Evet.
1: Ben ekranlarda bizleri izleyen kıymetli dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tekrar buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diliyorum.
0: Umarım gönüllerinize göre olmuştur. Ben de sevgilerimi, saygılarımı sunarak sizlere vedalaşmak istiyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, türkülerle kalın.
1: Bir Elazığ türküsüyle veda edelim hocam. Nurettin Dadaloğlu'nun derlediği bir türkü, Elazığ türküsü. Haydi hep beraber şöyle bir Elazığ'a gidelim.

0: evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü Tat programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

Harikasınız her zaman olduğu gibi değerli şefim. Evet efendim, yine yepyeni bir hoş sedayla evlerinize konuk olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizler için çok keyifli şarkılar hazırladık. Değerli maestro, Baki Kemancı ve çok değerli saz sanatçısı arkadaşlarımla yine tabii ki çok çok kıymetli bir konuğumuz var. Bugün çok coşkulu bir program olacak efendim. Ekranları başında bizleri izlemekte olan çok değerli izleyenlerimiz, hepinizi saygılarımızla, sevgilerimizle, en güzel duygularımızla selamlıyoruz efendim. Bizlere eşliklerinizi bekliyoruz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. Konuğumuzu davet etmek istiyorum. Bir hoş sedaya Bülent Sertaç geliyor.

0: Harikasınız.
1: Teşekkür
0: ne güzel
1: ederim,
0: şarkı. Siz de ne güzel yorumluyorsunuz bunu.
1: Ay, teşekkür ederim, sağ olasınız.
0: Şerefler verdiniz. Hoş
1: ben
0: geldiniz.
1: Ben şeref duydum. Çok teşekkür ederim Seda Hanım. Gerçekten programımıza katılmaktan çok büyük keyif aldığımı, onur duyduğumu bilmenizi istiyorum.
0: O onur bize ait efendim. Sağ
1: buradan
0: olun.
1: Buradan bizi gören, bizi duyan kim varsa hepsine sağlık, mutluluk, huzur ve bol bereketli günler diliyoruz.
0: Amin inşallah.
1: Vallahi bir hoş Seda'dan size kocaman sevgiler gönderiyoruz inşallah. Ve diliyorum inşallah tüm şarkılarımız onlara hitap eder.
0: Olsun peki. Hemen bir tane daha okur musunuz?
1: Başımla gözümüzle.
0: Çok teşekkürler. Bülent Serttaş efendim.

0: Teşekkür ediyorum değerli şefimize ve sevgili orkestramıza.
1: Böyle gayri ihtiyar alkışlıyorum. Vallahi o kadar güzel okudunuz ki. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık.
0: Sizden de duymak benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olasınız.
0: Efendim, var mı sürprizlerimiz, yeni şarkılarımız, böyle enerjik şarkılarımız?
1: Vallahi inanılmaz iki şarkıyla geliyorum.
0: Harika. Ne zaman? Yaza mı?
1: Yaza, biri yazlık. Biri kışlık diyemiş.
0: Hep böyle slowları daha evet, kışlık yazlık, gibi düşünürüz
1: yazlık
0: ya.
1: Yazlık şarkımız da hazır ama bir tanesi de çok özel bir şarkı. Zaten adı üstünde. En Özel Kadın diye.
0: Oh.
1: Evet.
0: Sevgili eşinize mi yoksa bu şarkı?
1: Amazing. Amazing bir song. Nereye gittim ya? 3-4 gün, 3-4 son işim hep yurt dışındaydı ya.
0: Alışkanlık kaldı, alışkanlık değil mi?
1: Valla evet. Çok güzel iki şarkıyla geliyorum. Biri Eller Havaya Teslim Ol, hareketli yaz şarkımız. İkinci de Seval Aral kardeşime çok çok teşekkür ediyorum, onun yüreğine sağlık. Biri de eşime olan duygularımı sanki ben söylüyormuşum gibi sen tut. En Özel Kadın diye bir şey yap.
0: Harika.
1: Ama inanılmaz keyif alacaksınız inşallah dinlediğiniz zaman.
0: Ne güzel. Evet. Sevgili eşiniz Selvi Hanım'a da sevgilerimizi gönderiyoruz. Size çok destek olduğunu sürekli dinliyoruz medyadan.
1: Selamlarını da getireyim. Olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bunun da selamları
0: evet, biz
1: var.
0: De o zaman heyecanla o şarkıları bekliyoruz. Gerçekten tamam. Sizin enerjinizi, o şarkıları sizden dinlemeyi çok seviyoruz.
1: İnşallah.
0: Yine güzel bir şarkıyla sizden devam edelim. Ne dersiniz?
1: Yıllar utansın diyelim mi hocam?
0: Ah ah ah.

0: Gönülden alkışlıyoruz
1: Ay,
0: sizi.
1: Ay teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir
1: Vallahi,
0: eser.
1: Vallahi sağ olasınız.
0: Ya ne kadar keskin, ne kadar güzel bir sesiniz var. Hep yani ilk defa bu kadar yakın ve canlı dinliyorum sizi.
1: Teşekkür ederim.
0: Muazzam. Ben bayıldım.
1: İnşallah bir gün beklerim.
0: Çok
1: çalıştığım bir mekanda da denk gelirseniz mutlu olurum.
0: Çok
1: şeref
0: sevinirim. O şeref
1: ederim.
0: Bana ait olur.
1: Sağ olasınız.
0: Evet, ben de bir Türk müziğini bir Yıldırım Gülses şarkısı okumak istiyorum müsaade ederseniz. Şöyle müzikle dolu dolu bir hoş seda bırakalım bu akşam. Ne dersiniz?
1: Çok güzel olur.
0: Teşekkür
1: vallahi.
0: Ediyorum.
1: Hadi buyurun. Teşekkürler.
0: Buyurun lütfen.

0: güller ağlasın. Teşekkür ediyoruz efendim.
1: Bravo, ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun efendim.
1: Ya şimdi deseler ki şu şarkıyı çık sahnede oku, inan sözler aklıma gelmez. Ama ya okunduğu zaman ister istemez her cümlesine eşlik ediyorsunuz.
0: Eşlik ediliyor.
1: Sanat müziğinde inanılmaz bir sihir var. İnanılmaz bir böyle
0: peşi sıra gelen
1: evet, aklına tabii, tabii,
0: insanın
1: tabii.
0: Değil mi?
1: İnsan bir kere dinledi mi herhalde diyor ki tamam bu aklımda kaldı. Muhteşem söylediniz, ağzınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel güftelerimiz var değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet tabii.
0: Hele böyle tabii. Keyifli ezgilerle de birleşince.
1: Ara sıra ben de böyle atırıyorum sahnede.
0: Ah ne güzel.
1: Vallahi,
0: beraber dokur muyuz? Ne
1: hüzzam yapıyorum ara sıra.
0: Çok severiz hüzzamı.
1: Evet.
0: Böyle bir tane doğaçlama bir hüzzam çıkar mı acaba?
1: Hı?
0: Çıkar mı bir hüzzam
1: vallahi
0: şöyle?
1: Vallahi bilmiyorum hocam. Pişman olur da bir gün.
0: Bir hüzzam şöyle minicik duyursak. Sevgili şefim.

0: ya. O, bu neydi ya? Valla.
1: Bence de bu neydi?
0: Bu neydi?
1: Nasıl bir oktav aldınız öyle? Helal Hayır, olsun.
0: Daha şeyden alacaktım da dedim ya bir pot kırmayalım. Çok yalım. Çünkü
1: sizi gönülden gerçekten tebrik ediyorum.
0: Oo, sağ olasınız. İnanılmaz keyif alıyorum şu
1: ne
0: anda.
1: Güzel.
0: Vallahi billahi.
1: Biz de aynı şekilde.
0: Ya nereden içimden geldi? Narsa aklıma geldi.
1: Çok güzeldi.
0: Ay valla.
1: Ben Bülent Serttaş'ı ben ilk defa Türk sanat müziği ve hüzzam makamı biliyorsunuz bizim zor makamlarımızdan da bir tanesidir.
0: Evet.
1: Gönülden tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Vallahi
1: sesinize
0: çok teşekkür
1: sağ
0: ederim. Hocalarım da burada. Onlara da söyleyeceğim. Not alsınlar artık yavaş yavaş. Biraz vallahi
1: biraz
0: böyle sanat müziği de ekleyelim artık. Vallahi
1: yine bir eser dinlemek istiyoruz sizden.
0: Başımla gözümüzle. Biraz hareketlenelim.
1: Hadi lütfen.
0: Vallahi,
1: buyurun.
0: Hadi.
1: Buyurun.

0: Helal olsun. Harika. Eyvallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu, bu ses genler aileden mi sizin böyle?
1: Ben tekim ailede.
0: Tek misiniz?
1: Evet, ailede tek sesi güzel olan benim, evin en küçüğüyüm. Allah vergisi.
0: Gerçekten Allah vergisi ama evet. Muhteşem bir ses aralığınız var.
1: Sağ
0: yani
1: olasınız.
0: Sizden bir opera sanatçısı da olurmuş sanki. Okuyor musunuz aryalar falan arada?
1: Yok, onu denemedim.
0: Öyle mi?
1: Onu denemedim ama mikrofonsuz okuduğum aşikar. Evet, tabii. Yani bayağı konserlerinde.
0: Çok kıymetli bir özellik bu.
1: 12 metre traslara çıktım. Oradan tabii. Mikrofonsuz okudum ama en son artık eşim yemin ettirdi bana. Dedi ki ne olursun yapma, Allah korusun.
0: tabii.
1: Elin kayar, ayağın kayar, Allah korusun dedi. 3 tane yavrun var, onun için artık.
0: Biz sizi dinlemek istiyoruz uzun
1: teşekkür
0: yıllar
1: ederim,
0: efendim.
1: Teşekkür ederim, sağ olasınız.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben de güzel bir eser seslendirmek istiyorum.
1: Keyifle.
0: Müsaadenizle.
1: Keyifle efendim.
0: Evet, biraz hareketli bir şarkıyla geliyoruz. Benim gözüm sende.

0: Harika. Muhteşem.
1: Bu doğaçlama oldu. Finalimiz doğaçlama oldu. Baki hocam.
0: Çok eğlendik.
1: Baki Kemancı.
0: Gerçekten
1: çok çok teşekkür ediyorum.
0: Tam bize göre oldu.
1: Valla tam bize göre oldu.
0: Çok güzel oldu.
1: Oynamayı severim dedim.
0: Hadi bir nakarat öğretin bize.
1: Hayatımı yaşıyorum kafama göre. Aman Allah, bu alemi çok sevdim tam bana göre. Hayatımı yaşıyorum kafama göre. Aman Allah, bu alemi çok sevdim

0: tipi. Bana derler çeşmede adamın tipi. Bana derler çeşmede adamın tipi.
1: Gerçekten wow. Efendim, biz çok teşekkür ediyoruz. Biz size doyamadık. Gerçekten doyamadık.
2: Bitti demeyin evet. Sakın.
1: Ya işte böyle çabucak geçiyor efendim. Bize süreler yetmiyor böyle keyifli, harika konuklarımız olunca. Bir hoş Seda'ya katkılarınızdan dolayı, güzel sesinizle, güzel kişiliğinizle, harika şarkılarınızla renk verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Bülent Bey.
2: İnanın başta da söylediğim gibi onur duydum, gurur duydum. Burada olmaktan, aranızda olmaktan çok bir keyif ve gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum.
1: Var olun.
2: Çok çok teşekkür ediyorum. Muhteşem ağırladınız bizi. Ah, o TRT'nin mutlu. Saygısı, sevgisi, ilgisi, alakası hiçbir zaman bitmiyor biliyor musunuz?
1: Böyle vallahi düşünmeniz bile. Bizi çok
2: billahi
1: mutlu
2: bitmiyor.
1: Etti.
2: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, bizim bütün konuklarımız çok çok kıymetli. Hepsi sizin gibi mutlu ayrılıyorlar. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor tabii ki.
2: Ne mutlu, ne mutlu. Başta söyledim, bitti mi program?
1: Evet, yani şimdi beraber bir kapanış şarkısı
2: tamam,
1: okuyacağız.
2: Tamam, o zaman bir veda. Başta da söylediğim gibi bizi izleyen, bizi duyan, bizi gören kim varsa onlara önce sağlık, mutluluk, huzur amin. Ve bol bereketli günler diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bir host Seda'dan size böyle hürmetlerimi iletiyorum. Seda Hanım'la beraber
1: teşekkür
2: çok çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim.
2: Baki Kemancı ve Orkestrası'na çok çok, çok teşekkür naziksin. Ediyorum.
1: Sağ olun.
2: Sağ olun, var olun.
1: Sizler
2: İyi ki varsınız.
1: De varın efendim.
2: Saygılar diyorum.
1: Çok mersi. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın efendim.

0: Karadeniz'in kraliçesi.
1: Zeynep Başkan.
0: Ve Kemençe'nin kralı.
1: Umut Ayvaz.
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı. Özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücülü oğlu.
1: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
2: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.